bir sonsuz aşktır mutluluğu. Bir sonsuz aşktır mutluluğu.

Yokluğunda Allah bilir yaşadığım acıyı. Baktığım her yerde sen varsın, gezdiğim tüm yollarda sen varsın. Yüz yerde kaldı, yaş gözde kaldı, sen bende kaldın. Gitme Hazalım, dön Hazalım, çok perişanım. Dön Hazalım.

Evet sevgili değerli dinleyici konuklar. Bu akşamki programımız burada böylelikle sona ermiş bulunuyor. Bir başka akşam yine ayrı güzellikte olmak ümidiyle. Hepinize iyi geceler, mutlu yarınlar. Her şey gönlünüzce olsun. Her şey için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.

Toprak gibi ezdin beni, kül ettin. Kullarına beni oyuncak ettin. Sanki yetmez gibi eziyet ettin. En sonunda beni...

rüyalarda buluşuruz. Of, bu şarkıyla kavuşuruz. Bu şarkıyla kavuşuruz.

0: Nokta.com reklamları sunar.
1: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale buduru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
2: Dikkat! Çevirme var. Bu çevirme başka çevirme. Pilit çevirme.
0: Nar gibi kızarmış sıcacık duman üstünde lezzetine doyamayacağınız kızarmış piliç Nar Piliç'ten alınır.
2: Siz Yalçın Usta'nın özel tantunisini yediniz mi? Yalçın Usta'nın kendine has özel tantunisinin tadı damağınızda kalacak.
0: Tavuk dönerimiz de vardır.
2: Nar Piliç Yalçın Usta.
0: 12 katlı iş merkezi altında. Çarşı içi paket servis
2: 0533 500 0554 0533 500 0554.
0: Eşsiz bir lezzet, doyamayacağınız tat Nar Piliç Yalçın Usta.
3: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastikler Continental bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252-23-00.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Çaysar Dekorevim bayramınızı en içten dilekleriyle kutlar. Banyodan mutfağa, tabandan tavana, evinizle ilgili tüm ihtiyaçlarınızda yenilenen yüzümüzle hizmetinizdeyiz. Bayram sonrası gerçekleştireceğimiz açılışımızla birlikte yepyeni kreasyon ürünler ve size özel fiyatlarla sizlerle buluşuyoruz. Hızlı, dürüst ve güvene dayalı satış anlayışımızla aklınızda hiçbir soru işareti bırakmadan tüm ihtiyaçlarınıza çözüm sunmak için çalışıyoruz. Yeni adresimiz Kozlu Merkez'de Şehir Hamamı karşısında. Sizi çay ve kahve içmeye bekliyoruz. Dekor evime ulaşmak için 0545 351 4367 0545 351 4367. Yaptığımız işleri incelemek için Instagram adresimiz caysar_dekorevim. Caysar Dekor Evim. Evinize değer katan yeni adresiniz.
2: Güven Oto Kaporta Boya Motor Mekanik. Aracınızın kaporta boyaya mı ihtiyacı var? Muayene öncesi hazırlık mı gerekiyor? Motor mekanik ya da otomatik şanzıman sorunları mı yaşıyorsunuz? Güven Oto Kaporta Boya, taban çürükleri ve tüm mekanik işlemlerde uzman kadrosuyla yanınızda. Ve tüm marka ve model araçların orijinal çıkma yedek parçası mevcuttur. Yapılan işçiliklerde 10 yıla kadar garanti. %30'a varan da indirim fırsatları. Hemen arayın 0545 941 0967 0545 941 0967. Güven Oto, aracınız emin ellerde. Adres Kozlu Pelenkoğlu Hazır Beton yanında. Güven Oto, Kadem Kara Yavuz.
3: Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, doğallığın ve lezzetin adresi. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri sayesinde sofranızda doğallığa ve lezzete yer açın. Tonya tereyağı, kahvaltılık tuzsuz tereyağı ve yemeklik tuzlu tereyağı, kaşar peyniri, eski kaşar, tel peyniri, çeçil peyniri, kuymak peyniri, minci, lor ve tulum peynir çeşitleri, afyon sucuğu, doğal bal ve pekmez çeşitleri, kiloyla Vakfı Kebir özel ekmeği, Beşikdüzü süt mamulleri ve Trabzon dövme helvaları ürünleriyle sizlere kaliteyi uygun fiyat da sunuyoruz. Memleketten uzak kalmayın. Bize ulaşmanız yeter. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, Acılık'ta Katlı Otopark altında. Telefon 0534 966 5835. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Yılmaz Yapı Malzemeleri, ev tadilatından hırdavat malzemelerine, fayans çeşitlerinden elektrikli iş aletlerine kadar kapsamlı bir ürün yelpazesi sunuyor. Anahtar teslimi ev tadilatlarını uzman ekibimizle gerçekleştiriyoruz. Tüm mantolama malzemeleri, Çanakkale ve Anka seramik çeşitleri, Fırat boru bayiliği ile kaliteli ürünler sunarken, laminant parke çeşitlerinde toptan fiyatıyla satış yapmaktadır. Kesim ve ot motoru çeşitleri de mevcut. Yılmaz Yapı Malzemeleri, Kozlu'da Aziziye Camii karşısında A101 yanındayız. Adem Yılmaz ve Ferit Yılmaz, 0544-266-1502 ile iletişime geçerek profesyonel yardım alabilirsiniz. Yılmaz Yapı Malzemeleri, inşaat ihtiyaçlarınız için tek durak noktası.
2: Aşkım, elektrikler mi kesildi?
3: Baksana camdan, elektrikler var mı?
2: Her yerin ışıkları yanıyor.
3: Sigortalara baksana hayatım.
2: Açıyorum sigortayı, hemen atıyor.
3: Elleme elleme, elektrikçi çağıralım. Elektrik işi sakattır.
2: Gecenin bu saatinde, saat olmuş 3, nereden bulacaksın elektrikçi?
3: Fark etmez, Kozlu'da Kahveci Elektrik var. 7/24 hizmet veriyor, ararım hemen gelirler.
0: Kahveci Elektrik, arıza, bakım, onarım işleri, proje, tadilat işleri.
3: Perakende ve toptan elektrik malzemeleri satışı.
0: Kozlu Aziziye Camisi yanı merkez taksi hemen arkasında.
3: Telefonu 0543-430-9013 0543-430-9013.
0: Kahveci Elektrik.
4: Şıklığınıza şıklık, yatırımınıza değer katan altın alırken de, satarken de güven vermeli. Tıpkı bizim yaptığımız gibi. Nur Kuyumculuk. Evlenecekler, nişanlanacaklar. Mutluluğunuz, mutluluğumuzdur. Yıllardan beri kendini özel hissedenlerin adresi Nur Kuyumculuk. Bilezik, alyans, mücevher, setler ve pırlanta çeşitleriyle özel günlerinizde özel hediyelik takılarla Nur Kuyumculuk sizlerin yanında. Nur Kuyumculuk'ta aynı zamanda çeşit çeşit bay bayan kol saatleri de mevcuttur. Nur Kuyumculuk Emral Çarşısı'nda.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale bodru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
2: Mobilyaya servet ödemeyin. Bohem koltuk takımı sadece 69.900 TL. Sağlam gürgen iskelet, leke tutmaz kaliteli kumaş, konforlu ve modern tasarım. Garantili ürün avantajıyla şimdi Zonguldak Mobilya'da. Üstelik bu fiyata başka yerde yok. 0532 058 88 61 0540 361 67 67.
3: Açık Göz Dekorasyon, yaşam alanlarınıza sanat ve estetik katan lider bir marka. Asma tavan, gergi tavan, ışık bandı, karolam tavan, alüminyum tavan sistemleri ve daha fazlasıyla 26 yıllık deneyimimizle mekanlarınıza konfor ve zarafet katıyoruz. Duvar, PVC, lambri, duvar çıtalama işlemleri konusunda uzman ekibimizle her detayı özenle tasarlıyor ve uyguluyoruz. Yaşam alanlarınızı dönüştürmek için bizi hemen arayın. Açık Göz Dekorasyon, Acılık'ta İstikbal Mobilya karşısında. İletişim 0543 465 1524.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Çaysar Dekorevim bayramınızı en içten dilekleriyle kutlar. Banyodan mutfağa, tabandan tavana, evinizle ilgili tüm ihtiyaçlarınızda yenilenen yüzümüzle hizmetinizdeyiz. Bayram sonrası gerçekleştireceğimiz açılışımızla birlikte yepyeni kreasyon ürünler ve size özel fiyatlarla sizlerle buluşuyoruz. Hızlı, dürüst ve güvene dayalı satış anlayışımızla aklınızda hiçbir soru işareti bırakmadan tüm ihtiyaçlarınıza çözüm sunmak için çalışıyoruz. Yeni adresimiz Kozlu Merkez'de Şehir Hamamı karşısında. Sizi çay ve kahve içmeye bekliyoruz. Dekor evime ulaşmak için 0545 351 4367 0545 351 4367. Yaptığımız işleri incelemek için Instagram adresimiz caysar_dekorevim. Caysar Dekor Evim. Evinize değer katan yeni adresiniz.
2: Güven Oto Kaporta Boya Motor Mekanik. Aracınızın kaporta boyaya mı ihtiyacı var? Muayene öncesi hazırlık mı gerekiyor? Motor mekanik ya da otomatik şanzıman sorunları mı yaşıyorsunuz? Güven Oto Kaporta Boya, taban çürükleri ve tüm mekanik işlemlerde uzman kadrosuyla yanınızda. Ve tüm marka ve model araçların orijinal çıkma yedek parçası mevcuttur. Yapılan işçiliklerde 10 yıla kadar garanti. %30'a varan da indirim fırsatları. Hemen arayın 0545 941 0967 0545 941 0967. Güven Oto, aracınız emin ellerde. Adres Kozlu Pelenkoğlu Hazır Beton yanında. Güven Oto, Kadem Kara Yavuz.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

çaresiz. Ne güzeldi o günler. Sevgimiz, sevgimiz tertemizdi. Yıllar ne çabuk geldi geçti. İzlerimiz kayboldu. Bitmeseydi o rüya, bitmeseydi o rüya. Ömür boyu sürseydi, ömür boyu sürseydi.

günleri sen de hatırlar mısın? Resimlere baktıkça gözlerim hep doluyor. Kim bilir o günleri sen de hatırlar mısın?

aşk olsaydı. Ne yaptımsa hiçbir şey seni unutturmadı. Keşke hiç sevmeseydik, hep arkada.

yoksa hep ağlar mısın? İsimlere baktıkça gözlerim hep doluyor. Kim bilir o günleri, kim bilir o günleri sen de hatırlar mısın? Sen de hatırlar mısın?

0: hayat nasıl yaşanacaksa
1: Radyo General 98.7
0: ne biraz eksik. Söz konusu mutluluksa gerisi de tefavürat. İstenmiyorsan ısrar etmeyeceksin. Seni sevmeyeni de sevmeyeceksin. Mutluluk bazen bir nasip meselesidir. Kaderinde yoksa yok, dünyanın sonu değil ki. İnat da bir muraktır. Öleceksem onunla, kalacaksam onunla asla demeyecek. Ve böyle iptidai bir düşünceyi de ruhunda beslemeyeceksin. Yoksa hayatın acımasız burgaçlarına düşer boğulursun. Uzanacak el ararsın, bulunmaz, heder olur, ziyan olur, yok olursun. İşte bu yüzden kusurlarını kabullenip hatalarını itiraf edeceksin. İster seve seve, ister söve söve, mutlu olabilmenin başka da yolu yok ki.

0: sırtından hançerleyebilirler seni. Hiç acımadan ve de vicdanları hiç sızlamadan. Başıma gelenlerin sebebi müsebbibi benim ben diyeceksin. Kusurlarını hatalarının itirafsızlığından bileceksin. Ha, yola çıkarken belki bu değildi beklentilerin. Gel gör ki kahpe feleğin nerede, ne zaman, ne yapacağı hiç belli değil ki. Bu durumda bile hayata küsmeyecek. Her doğan günün yeni bir umudun müjdesidir diyeceksin. İnatla direneceksin. Yoksa...
1: Radyo General.
0: Yoksa acıların 98.7. düşlerinde kabusun olur, ekmeğinde, aşında, tuzunda bulursun. Aradığın mutluluk çöllerde serap olur, peşinde koşar kavuşamaz, heder olur, kaybolur, ziyan olursun. İşte bu yüzden, işte bu yüzden kusurlarını kabullenip hatalarını itiraf edeceksin. İster seve seve, İster söve söve, mutlu olabilmenin başka da bir yolu yok, yok, yok işte yok.

Yürek acılarını hasret küllerine sarıp da koynunda besleme sakın ha sakın. Bir anda alev topu olur tutuşur yanar kül olursun ki buna yoktur hakkın. Herkes mazisini sırtında taşırmış, insanlığın fıtratında var bu hakikat. Öfkene esir etme benliğini. Unutma ki karanlığın en zifiri noktası mutluluğa olandır en yakın. İşte gerçek bu. Bunu böyle bilecek, böyle kabulleneceksin. Yoksa attığın adımların ağır olur, toprak taşımaz, taşıyamaz, düşersin içeri. Düşüncelerin kemirir benliğini, nefsini sana düşman eder, bir hayal olursun. Hayatını senden almaya gelir fırsat bulmuşken feleğin kara pençeleri. Bir anda bitersin, sahip çıkanın da olmaz. Yeri yeksan olursun, yeri yeksan olursun. İşte bu yüzden, işte bu yüzden kusurlarını kabullenip hatalarını itiraf edeceksin. İster seve seve, ister söve söve, mutlu olabilmenin başka da hiçbir yolu yok ki. Yok işte yok.

Ah vefasız ah. Ah kalpsiz ah demenin anlamı kalmadı bu devirde. Nankörlük geçer akçe, ar namus firar etmiş sürünüyor yerlerde. İtibar çuvallarda pazarlanıyor, vicdanlar vicdansızlığın karanlığına gömülmüş. Haya edep zulmün tüccarlarına malzeme olmuş. Bu saatten sonra da insanlık arama, şeref ve haysiyet diye bilinen o kutsal değerlerde. İşte gerçek bu. Bunu böyle bilecek, böyle kabulleneceksin. Yoksa en büyük felaketi yaşatır, acımazlar. Canım, kalbim, sevincim dediklerin. İlk tekmeyi onlar savurur. Uçurumlarda parçalarlar seni. Hayatımın güneşi, sevgilim dediklerin. Yaprak olur, rüzgarların önünde savrulursun. Dönüşün de olmaz aynı yerlere. Her gün ölümü yaşarsın. Oyuncağı olursun, ciğeri beş para etmez şerefsizlerin. Ciğeri beş para etmez kahvelerin. İşte bu.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Zonguldak Doğru Cevap Eğitim Merkezi olarak başarıya giden yolda en güçlü desteğiniz, deneyimli öğretmen kadromuzla, modern eğitim yöntemlerimiz ve kişiye özel takip sistemimizle öğrencilerimizi hedeflerine emin adımlarla taşıyoruz. Birebir etüt imkanı, deneme sınavlarıyla gerçek sınav provası, rehberlik ve motivasyon desteği, öğrenciye özel çalışma planı, deneme kulübü, Kunduz Eğitim Sistemi, TYT, AYT, LGS ve tüm sınavlara hazırlıkta Doğru Cevap Eğitim Merkezi sizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor. Senin hikayen Doğru Cevap'la başlıyor. Adres Soğuk Su'da PTT karşısında Tarım Kredi yanında. Telefon 0372 222 05 00.
2: Salihoğlu Sıcak Demircilik Çelik Ticaret. Toptan fiyatına perakende satış fırsatıyla her salı ve cuma sizlere özel kampanyalı ürünlerle karşınızdayız. Kurban bıçakları, satır setleri ve bilemelerde büyük indirim sizi bekliyor. Balta, kazma, orak, küre, keser, bahçe beli. Madencilerimiz için özel kazma, murç ve keskiler. Döner bıçakları, kamp baltaları, saç ayakları ve bileme hizmetleriyle tam donanımlı bir demircilik geleneği sizlerle. Babadan oğula usta adresi Yaşar Çelik ve Umut Emre Çelik'ten Salihoğlu Sıcak Demircilik, Kozlu, Aziziye Camii arkası, Köylü Dolmuş Durakları karşısı 0541 361 0682. Salihoğlu Sıcak Demircilik, çelikte ustalık, kalitede gelenek.
3: Dikkat dikkat! Zonguldak'ta masa sandalye fiyatlarını alt üst eden kampanya başladı. MDF açılır masa, 4 şık sandalye ile birlikte sadece 9.990 TL. Evet, yanlış duymadınız. 9.990 TL'ye modern, kullanışlı ve sağlam masa takımı. Bu fiyata başka yerde yok. Gel al fiyatıdır. Stoklarla sınırlıdır. Yeni evlenecekler, evini yenilemek isteyenler, elinizi çabuk tutun. Zonguldak Mobilya, Soğuk Su Zonguldak'tayız. 0532 058 88 61 0540 361 67 67.
1: Banet Ünal'ın yeri restoran. Lezzetin kalbi burada atıyor. Çorbası ve sulu yemek çeşitleri, her gün taze malzemelerle hazırlanan, özenle pişirilen eşsiz lezzetler. İki katlı, aileniz ve sevdiklerinizle rahatça vakit geçirebileceğiniz geniş oturma alanlarımızda lezzet dolu bir deneyim sizi bekliyor. Ünal ve Zeynep Altunkaya'nın sevgiyle yoğrulan mutfağından çıkan bu özel tatları keşfetmek için hemen bize gelin. Öğrenciye özel fiyattan Tabildot. Banet Ünal'ın yeri restoran, Birlik taksi durağı yanında. Alo sipariş 0372 222 1222. Lezzetin adresi Banet Ünal'ın yeri restoranda buluşalım. Sıcak bir yemek, keyifli bir mola, sadece bir telefon uzağınızda. Banet Ünal'ın yeri. Lezzet geleneği burada yaşanıyor.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale buduru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
2: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastik. Lastikler Continental Bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252 23 çift 0.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

aşkımı bir anda sildi de gitti. İlkbahar yazımı kışa döndü.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Varyo Door Kapılar sadece 6650 TL. Kaliteyi pahalı sananlar buraya. Bu fiyata başka yerde yok. Modern tasarım, şık görünüm, avantajlı fiyat. Varyo Door Kapılar Zonguldak Mobilya'da. Soğuk su Zonguldak'tayız. 0532 058 88 61 0540 361 67 67.
2: Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, doğallığın ve lezzetin adresi. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri sayesinde sofranızda doğallığa ve lezzete yer açın. Tonya tereyağı, kahvaltılık tuzsuz tereyağı ve yemeklik tuzlu tereyağı, kaşar peyniri, eski kaşar, tel peyniri, çeçil peyniri, kuymak peyniri, minci, lor ve tulum peynir çeşitleri, afyon sucuğu, doğal bal ve pekmez çeşitleri, kiloyla Vakfı Kebir özel ekmeği, Beşikdüzü süt mamulleri ve Trabzon dövme helvaları ürünleriyle sizlere kaliteyi uygun fiyat da sunuyoruz. Memleketten uzak kalmayın. Bize ulaşmanız yeter. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, Acılık'ta Katlı Otopark altında. Telefon 0534 966 58 35. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri.
3: Güven Oto Kaporta Boya Motor Mekanik. Aracınızın kaporta boyaya mı ihtiyacı var? Muayene öncesi hazırlık mı gerekiyor? Motor mekanik ya da otomatik şanzıman sorunları mı yaşıyorsunuz? Güven Oto Kaporta Boya taban çürükleri ve tüm mekanik işlemlerde uzman kadrosuyla yanınızda. Ve tüm marka ve model araçların orijinal çıkma yedek parçası mevcuttur. Yapılan işçiliklerde 10 yıla kadar garanti. %30'a varan da indirim fırsatları. Hemen arayın 0545 941 09 67 0545 941 09 67. Güven Oto, aracınız emin ellerde. Adres Kozlu Pelenkoğlu Hazır Beton yanında. Güven Oto, Kadem Kara Yavuz.
4: Altunbaşoğlu Granit Mermer, estetik ve dayanıklılığın buluştuğu nokta. Yılların tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştüren Altunbaşoğlu Granit Mermer, en ince detayları bile kusursuzca işler. Altunbaşoğlu Granit Mermer olarak ev ve iş yerleriniz için her türlü mermer ve granit ihtiyacınızı karşılıyoruz. Balkon mermerlerinden basamak mermerlerine, mutfak tezgahlarından çim stone çeşitlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi sunuyoruz. Ayrıca mutfak dolapları, laminant parke, çelik kapı, ado kapı ve Amerikan kapı seçenekleriyle de hizmetinizdeyiz. Her türlü mezar taşı yapımı da uzmanlık alanlarımız arasında. Her mekanın güzelliği detaylarında saklıdır. Altunbaşoğlu Granit Mermer, Muhammed Altunbaş, adres Kozlu Köylü Pazar yeri yanında. Telefon 0537 440 1686 0372 266 62 41.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

gibi çektiren mi var? Görüyorum ki her gün meyhanedesin. Yaşamaya küstüğüm içtiren mi var? İçtiren mi var arkadaşım?

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Çaysar Dekorevim bayramınızı en içten dilekleriyle kutlar. Banyodan mutfağa, tabandan tavana, evinizle ilgili tüm ihtiyaçlarınızda yenilenen yüzümüzle hizmetinizdeyiz. Bayram sonrası gerçekleştireceğimiz açılışımızla birlikte yepyeni kreasyon ürünler ve size özel fiyatlarla sizlerle buluşuyoruz. Hızlı, dürüst ve güvene dayalı satış anlayışımızla aklınızda hiçbir soru işareti bırakmadan tüm ihtiyaçlarınıza çözüm sunmak için çalışıyoruz. Yeni adresimiz Kozlu Merkez'de Şehir Hamamı karşısında. Sizi çay ve kahve içmeye bekliyoruz. Dekor evime ulaşmak için 0545 351 4367 0545 351 4367. Yaptığımız işleri incelemek için Instagram adresimiz caysar_dekorevim. Caysar Dekor Evim, evinize değer katan yeni adresiniz.
0: Aydeniz Temizlik olarak ev, ofis, inşaat sonrası temizliği, cam ve dış cephe temizliği, koltuk ve mobilya temizliğiyle tüm yaşam alanlarınızı temizliyoruz. Böcek ve haşere ilaçlama, temizlik personel temini, çöp toplama, ütü hizmetiyle işini bilen ekip arkadaşlarımızla yaşam alanlarınızı hijyenik alana getiriyoruz. Ayrıca halı, stor perdelerinizi de mis gibi yıkayıp evinize teslim ediyoruz. Temizliği bize bırakın, siz rahatınıza bakın. Adres: Meşrutiyet Mahallesi, Uzun Mehmet Caddesi, Çemberci İş Merkezi, Kat 3. İletişim 0546 190 6167 0552 027 2004. Ay kadar ışıltılı, deniz kadar berrak temizlik için Aydeniz Temizlik. Esnaf67.com reklamları sundu.

Yaprağı döküldü, gülleri soldu. Aşk bahçen virane oldu sayende. Ömrümde aşkımda bir yalan oldu. Gözlerim yaşlarla doldu sayende. Gözlerim yaşlarla doldu sayende.

bir akşam güneşin son defa batar. Karanlık bir yola yürür giderim. Bir başın sağ olsun derler sana. Ecelin elinden olur sayende. Ecelin elinden olur sayende.

0: oldu diyor.
1: Radyo General 98.7
0: doldu diyorlar, çıkıp da yanına gider.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale buduru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
2: Zonguldak Mobilya'dan kaçırılmayacak fırsat. Vario Terra 8 mm laminat parke, şilte ve süpürgelik dahil sadece 315 TL. Üstelik sudan etkilenmeyen laminat parke çeşitleri de stoklarımızda bulunur. 8'lik ve 10'luk beyaz süpürgelik seçenekleri. Modern dekor isteyenlere özel ledli süpürgelik modelleri. Kalite, şıklık ve uygun fiyat bir arada. Soğuk su Zonguldak'tayız. 0532 058 88 61 0540 361 67 67.
3: Yurdun dört bir yanında hızlı ve güvenli kurumsallığın güvenilirliği ve farkıyla Zontaş Taşımacılık. Herkes aynıyken biz farklıydık. Şimdi herkes farklı olmaya çalışıyor. Biz aynıyız. Zontaş Taşımacılık. Batı Karadeniz bölgesinde sigortalı profesyonel ekibiyle kapalı kasa araçlarla 35 yıldır sizlerin hizmetinizdeyiz. Zontaş Taşımacılık. Günümüz nakliyat koşullarında kurumsal nakliyat önemi daha da artmakta olup Zontaş Taşımacılık olarak sizlere bu güveni vermekten mutluluk duyarız. Zontaş Taşımacılık size bir telefon kadar yakın. Şube Müdürü Haldun Müfettişoğlu. Telefon 0538 246 8603.
0: Sürücü kursu arıyorsanız yüksek başarı ve doğru bir eğitim için Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Güvenli bir yolculuk iyi bir eğitimle başlar. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Modern derslikler ve son model araçlarla işinde uzman öğretmen kadrosuyla bilinçli sürücüler yetiştiriyoruz. Bay ve bayan öğreticilerimizle sizlerin hizmetindeyiz. A1, A2, AB, B otomatik, B engelli, D minibüs, D otobüs, C kamyon, C çekici tır kursu kayıtları devam etmektedir. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu Merkez Şube, Mithatpaşa Mahallesi, Bülent Ecevit Caddesi, Yaz Doğan Plaza, numara 30, kat 3 Zonguldak. Telefon 0372 222 1718. Kozlu Şube, Eski Pazar Yeri Mevki, Cumhuriyet İlkokulu Yanı, numara 20, kat 2 Kozlu Zonguldak. Telefon 0372 220 0303.
4: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Çaysar Dekorevim bayramınızı en içten dilekleriyle kutlar. Banyodan mutfağa, tabandan tavana, evinizle ilgili tüm ihtiyaçlarınızda yenilenen yüzümüzle hizmetinizdeyiz. Bayram sonrası gerçekleştireceğimiz açılışımızla birlikte yepyeni kreasyon ürünler ve size özel fiyatlarla sizlerle buluşuyoruz. Hızlı, dürüst ve güvene dayalı satış anlayışımızla aklınızda hiçbir soru işareti bırakmadan tüm ihtiyaçlarınıza çözüm sunmak için çalışıyoruz. Yeni adresimiz Kozlu Merkez'de Şehir Hamamı karşısında. Sizi çay ve kahve içmeye bekliyoruz. Dekor evime ulaşmak için 0545 351 4367 0545 351 4367. Yaptığımız işleri incelemek için Instagram adresimiz caysar_dekorevim. Caysar Dekorevim, evinize değer katan yeni adresiniz.
2: Güven Oto Kaporta Boya Motor Mekanik. Aracınızın kaporta boyaya mı ihtiyacı var? Muayene öncesi hazırlık mı gerekiyor? Motor mekanik ya da otomatik şanzıman sorunları mı yaşıyorsunuz? Güven Oto Kaporta Boya, taban çürükleri ve tüm mekanik işlemlerde uzman kadrosuyla yanınızda. Ve tüm marka ve model araçların orijinal çıkma yedek parçası mevcuttur. Yapılan işçiliklerde 10 yıla kadar garanti. %30'a varan da indirim fırsatları. Hemen arayın 0545 941 0967 0545 941 0967. Güven Oto, aracınız emin ellerde. Adres Kozlu Pelenkoğlu Hazır Beton yanında. Güven Oto, Kadem Kara Yavuz.
3: Mobilyaya servet ödemeyin. %100 MDF yatak odası takımı sadece 59.900 TL. Modern tasarım, kaliteli işçilik, kullanışlı ve şık detaylar. Üstelik bu fiyata başka yerde yok. Zonguldak Mobilya, soğuk su Zonguldak'tayız. 0532 058 88 61 0540 361 67 67.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

bilemezsin içinde sana olan sevgini, boş yere kurup

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Salihoğlu Sıcak Demircilik Çelik Ticaret. Toptan fiyatına perakende satış fırsatıyla her salı ve cuma sizlere özel kampanyalı ürünlerle karşınızdayız. Kurban bıçakları, satır setleri ve bilemelerde büyük indirim sizi bekliyor. Balta, kazma, orak, küre, keser, bahçebeli. Madencilerimiz için özel kazma, murç ve keskiler. Döner bıçakları, kamp baltaları, saç ayakları ve bileme hizmetleriyle tam donanımlı bir demircilik geleneği sizlerle. Babadan oğula ustalık. Adresi Yaşar Çelik ve Umut Emre Çelik'ten Salihoğlu Sıcak Demircilik, Kozlu, Aziziye Camii arkası, Köylü Dolmuş durakları karşısı 0541 361 0682. Salihoğlu Sıcak Demircilik, çelikte ustalık, kalitede gelenek.
2: Mami Oto Elektrik, aracınızın tüm elektrik sorunlarını titizlikle çözüyoruz. Marş basmıyor ya da akünüz mü bitti? Yolda mı kaldınız? Bir telefon yeter. Marş, şarj, akü, müzik sistemleri, uzaktan kumanda, tüm oto aksesuarları, alarm, kamera, teyp montajı, kaliteli malzeme ve usta işçilikle Mami Oto Elektrik'te. Güvenli yolculuklar için doğru adres. Mami Oto Elektrik, Acılık Caddesi, Belediye Bulvarı, numara 80, Zonguldak, 0530. 0535 428 8067, 0535 428 8067. Muammer Usta Mami Oto Elektrik.
3: Zonguldak Doğru Cevap Eğitim Merkezi olarak başarıya giden yolda en güçlü desteğiniz. Deneyimli öğretmen kadromuzla, modern eğitim yöntemlerimiz ve kişiye özel takip sistemimizle öğrencilerimizi hedeflerine emin adımlarla taşıyoruz. Birebir etüt imkanı, deneme sınavlarıyla gerçek sınav provası, rehberlik ve motivasyon desteği, öğrenciye özel çalışma planı, deneme kulübü, Kunduz Eğitim Sistemi, TYT, AYT, LGS ve tüm sınavlara hazırlıkta Doğru Cevap Eğitim Merkezi sizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor. Senin hikayen Doğru Cevap'la başlıyor. Adres Soğuk Su'da PTT karşısında Tarım Kredi yanında. Telefon 0372 222 05 0.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

zamanın yarısı senin. Yedim her lokmanın yarısı

gözlerim karardı sana hasretten. Gözlerim karardı sana hasretten.

kader utansın. Ömrümün defterini böyle kapat.

sarhoşum, dolaşır dilim. Gittiğim yolların kenar köşenin, attığım her adımın birisi senin. Yediğim her lokmanın yarısı senin. Al iki gözümün

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale buduru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
2: Dikkat! Çevirme var. Bu çevirme başka çevirme. Pilit çevirme.
0: Nar gibi kızarmış sıcacık duman üstünde lezzetine doyamayacağınız kızarmış piliç, nar piliçten alınır.
2: Siz Yalçın Usta'nın özel tantunisini yediniz mi? Yalçın Usta'nın kendine has özel tantunisinin tadı damağınızda kalacak.
0: Tavuk dönerimizde vardır.
2: Nar piliç Yalçın Usta.
0: 12 katlı iş merkezi altında. Çarşı içi paket servis
2: 0533 500 0554 0533 500 0554.
0: Eşsiz bir lezzet, doyamayacağınız tat, nar piliç Yalçın Usta.
3: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastik. Lastikler Continental Bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252 23 çift 0.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: neden böyle hep
1: Radyo tatlısın? General 98.7.
0: Yıllanmış şarap mısın? Bir öptüm başım döndü. Yıllanmış şarap mısın?

WhatsApp istek hattı devrede. Hemen şimdi durma. 0372 606 0606. İste şarkını. Hemen radyonda dinle. Siz istediniz, biz de yaptık. WhatsApp istek hattı devrede. 0372 606 0606.

0: 0572 606 0606. İste şarkını. Hemen radyonda dinle. Siz istediniz, biz de yaptık. WhatsApp istek hattı devrede. 0372 606 0606. Cengiz Çağlayan'la Gönülden Gönüle başlıyor. Cengiz Çağlayan'la Gönülden Gönüle başlıyor.
1: Efendim, emeğin ve emekçinin başkenti Kara Elmas Diyarı, Zonguldak'tan sesimizi duyan herkese selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Bir Cengiz Çağlayan'la Gönülden Gönüle programına daha hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. 9 günlük bayram tatilinin ardından haftanın ilk gününden yine sizlerle birlikteyiz. Bugün 1 Haziran 2026 Pazartesi. Tüm dinleyicilerimize mutlu, sağlıklı, huzurlu bir gün geçirmesini temenni ederek ve huzurlu bir hafta geçirmesini temenni ederek programımıza başlıyoruz. Hoş geldiniz herkese, günaydın efendim, hoş geldiniz.

0: efendim, hoş geldiniz herkese. Günaydın. Bölgenin en güçlü sesi Radyo General'desiniz. Her gün olduğu gibi sevgili arkadaşlar, 9 günlük bayram tatili sonrası yine buradayız. Bayram öncesi o kadar anonslarımız oldu. Aman dikkat dedik, bayram tatilini kan gölüne çevirmeyin. Ama maalesef yine trafik kazaları meydana geldi ve birçok vatandaşımız bayramda hayatını kaybetti sevgili dinleyicimiz. Trafik kurallarına uyalım, uymayanları uyaralım. Saatlerimiz 10.20'yi gösteriyor ve Radyo General'de program devam ediyor. İsteklerinizi, sıradaki şarkılara göndermek istediklerinizi, sevdiklerinize armağan etmek istediklerinizi her zaman olduğu gibi 0372 606 06 06'dan.
1: Güzelim yürekten bağlıyorum.
0: Ulaştırmaya devam ediyorsunuz. Herkese selam olsun. Hoş geldiniz efendim.

dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Karadeniz Ereğli Kumru Kafe Karadeniz Ereğli Ekomar Hastanesi yanında hizmet vermeyi sürdürüyor sevgili dinleyicilerimiz.

0: Fazile tamamlanır.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. 0372 606 0606, mesaj ve isteklerinizi ulaştırıyorsunuz bizlere. Konkini Gülay Hanım her gün olduğu gibi bizlerle birlikte günaydın mesajını iletmiş konkinimiz. Yaşar Usta ve Bayram Usta günaydın demiş. Bay Kemal ve Hakan Usta yine günaydın mesajlarını iletmişler sevgili dinleyicilerimiz. Özlem Hanım Bursa'dan günaydın mesajını iletmiş. Elif Hanım günaydın mesajını iletmiş. Rukiye, Serpil, Nurgül, Aycan ve Mesude Hanım yine. Abi hoş geldin, özledik seni demişler. Günaydın mesajlarını iletmişler efendim herkese. Günaydın, hoş geldiniz. 0372 606 0606. Araçlarında, evlerinde, iş yerlerinde bizlere kulak veren tüm Radyo General dostlarına selam olsun.

Sevgili dinleyicilerimiz, araçlarında, evlerinde, iş yerlerinde bizlere kulak veren tüm Radyo General dostlarına selam olsun efendim. Mesajlarınız gelmeye başladı. Yavaş yavaş mesajlarınıza da yer vermeye devam edeceğiz sevgili dinleyicilerimiz. Sizden gelenleri sizlere aktaracağız tabii. Yine her gün olduğu gibi sevgili arkadaşlar, yurtta, dünyada neler var, neler yok efendim, sizlerle paylaşmış olacağız. 0372 606 06 06, aynı zamanda canlı yayınımıza da katılabilirsiniz ve aynı zamanda sesli mesajla ulaştırabilirsiniz efendim. Herkese günaydın, hoş geldiniz. Henüz daha dönüş yolunda olan ve tatili uzatan dinleyicilerimize de buradan selam olsun, sevgiler gönderelim efendim.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Saadet Partisi Merkez İlçe Başkanımız Sayın İsmail Üstünyer ile her gün olduğu gibi bizlerle birlikte kendisine de selam ve sevgiler göndermiş olalım sevgili dinleyicilerimiz. Değerli arkadaşlar, program devam ediyor. Karadeniz Ereğli Kumru Kafe'de muhteşem sabah kahvaltısı. Tost, ayvalık tostu, kumru hamburger, sosisli et sote, tavuk sote, ızgara köfte ev yemekleri sizleri bekliyor Karadeniz Ereğli Kumru Kafe. Lezzet durağınız olmaya devam ediyor. Karadeniz Ereğli Kumru Kafe, Karadeniz Ereğli Ekomar Hastanesi yanında hizmet vermekte.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, her gün olduğu gibi hareketli şarkılarla, hareketli türkülerle size merhaba diyoruz. Önce bir uyanalım değil mi efendim hep beraber? Uyandığımız halde uyanmayan vatandaşlarımız da olabiliyor sevgili arkadaşlar. Yani gözleri açık ama ruhu uyuyan arkadaşlarımız da olabilir.
1: Oyna damat oyna.
0: Onlar için de hareketli eserlerle devam ettik. Bu son hareketli şarkımız, onun sonrasında sizin seçtiklerinizle devam edeceğiz efendim. 0372 606 0606 herkese günaydın. Evlerinde, iş yerlerinde, araçlarında ve aynı zamanda internet üzerinden bizlere kulak veren Radyo General dostlarına selam olsun.

dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor ve sizin seçtiklerinizle sürecek programımız. İyi yayınlar Cengiz Bey, geçmiş bayramınızı tebrik ediyorum. Sesinizi özledik. Evet, Özlem Hanım Bursa'dan, mutlu ve sağlıklı bir hafta geçirmenizi temenni ediyorum. Cansu Koç'tan Gamze Deyim Deva Bulmam eserini tüm Radyo General dostlarına dinletir misiniz demiş. Tabi dinletelim efendim, sırayla isteklerinize yer vermeye başladık herkese. Günaydın efendim, hoş geldiniz.

dinleyicilerimiz, program devam ediyor. Kıymetli kardeşim Hasan Özdemir de bizimle birlikte. Her gün olduğu gibi Hasan Özdemir kardeşimize de buradan sevgi ve selamlarımızı ulaştırmış olalım. İyi yayınlar Cengiz Bey. Güzeller benzemiş toya giderler eserini çalarsanız Hatice Berra'mıza, tüm dinleyicilerimize armağan olsun demiş. Saadet Partisi Merkez İlçe Başkanımız Sayın İsmail Üstünyer. Tabii ki efendim göndereceğiz bu güzel eseri. 0372-606-0606'dan isteklerinizi, mesajlarınızı, sıradaki şarkıları sevdiklerinize armağan edebilirsiniz.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. 0372 606 0606. Mesaj gelmiş ama isim yazılmamış efendim. İsim de belli değil. Cem Adrian, ben seni çok sevdim. Teşekkürler demiş. Lütfen isminizi yazarsanız sevgili arkadaşlar. İsminizi de yazın lütfen. İsim yok. Ben seni çok sevdim. Son numarası 37 olan bir arkadaşımız göndermiş. Teşekkürler demiş. Biz de gönderelim efendim. Sırayla isteklerinize yer vermeye devam ediyoruz. Cem Adrian sizlerle birlikte. Ben seni çok sevdim.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, Cem Adrian'dan dinledik. Ben seni çok sevdim. Karadeniz Ereğli Kumru Kafe'de muhteşem sabah kahvaltısı, tost, ayvalık tostu, kumru hamburger, sosisli et sote, tavuk sote, ızgara köfte, ev yemekleri sizleri bekliyor. Karadeniz Ereğli Kumru Kafe, Karadeniz Ereğli Ekomar Hastanesi yanında olmaya devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, efendim reklamlar sonrasında anonslarımız olacak. Gelen mesajlarla devam edeceğiz. 0372 606 06 06'dan mesajlarınızı, isteklerinizi bizlere ulaştırmaya devam ediyorsunuz. Buz adam, toprağım, köylüm, hemşerim Atanur Öner, kozunun sesi Atanur abi. Günaydın toprağım, iyi yayınlar, kolay gelsin. Kimsesizler için Eda Doğanay'dan Kimsesizler ülkesini çalar mısın demiş. Tabii ki çalarım ama reklamlar sonrasında, biraz da kısa bir reklam var. Reklam sonrasında dinleteceğim Atanur abimize de, buz adama da, köylümüze de, hemşerimize selam olsun diyelim efendim. Değerli arkadaşlar, program devam ediyor. Hemen şöyle bakalım kimler bizlerle birlikte. Yaşar Usta, Bayram Usta günaydın mesajını iletmişti. Berin Oral yengemize, Yalçın Oral ağabeyimize, Ada ve Badem miniklerimize, Resul Ece Doruk yeğenlerimize, mahallemizden Ayşe Akay ablamıza, Terzi Hüseyin Sağır abimize, Nevin ve Ahmet Özdemir çifti İrem kızımıza, ayrıca Topuk Remzi Dinler abimize, Zehra Dinler yenge ablamıza, Nevin Dinler yengemize, Nevin yengemize, Ruhi Dinler'e, tüm Dinler ailesine selam olsun diyelim. Akiş Kuru Temizleme, manevi babamız Mehmet Boran babamıza, Ali Kemal Boran ağabeye, Gülfidan Kısa teyzemiz, Meliha teyzemiz, Fehime Tiryaki annemize, Kadir Tiryaki abimize, Ahmet Tiryaki kardeşimize selam olsun. Saime Özcan teyzemize, Hasan Özdemir kardeşimize, kilitçi Rasim Baba'ya sevgi ve selamlar göndermiş olalım sevgili dinleyicilerimiz. Şimdi kısa bir reklam, geliyoruz, bir yerlere ayrılmayın.
1: Esnaf67.com reklamları sunar.
2: Çaysar Dekorevim bayramınızı en içten dilekleriyle kutlar. Banyodan mutfağa, tabandan tavana, evinizle ilgili tüm ihtiyaçlarınızda yenilenen yüzümüzle hizmetinizdeyiz. Bayram sonrası gerçekleştireceğimiz açılışımızla birlikte yepyeni kreasyon ürünler ve size özel fiyatlarla sizlerle buluşuyoruz. Hızlı, dürüst ve güvene dayalı satış anlayışımızla aklınızda hiçbir soru işareti bırakmadan tüm ihtiyaçlarınıza çözüm sunmak için çalışıyoruz. Yeni adresimiz Kozlu Merkez'de Şehir Hamamı karşısında. Sizi çay ve kahve içmeye bekliyoruz. Dekor evime ulaşmak için 0545 351 4367 0545 351 4367. Yaptığımız işleri incelemek için Instagram adresimiz caysar_dekorevim. Caysar Dekorevim. Evinize değer katan yeni adresiniz.
3: Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, doğallığın ve lezzetin adresi. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri sayesinde sofranızda doğallığa ve lezzete yer açın. Tonya tereyağı, kahvaltılık tuzsuz tereyağı ve yemeklik tuzlu tereyağı, kaşar peyniri, eski kaşar, tel peyniri, çeçil peyniri, kuymak peyniri, minci, lor ve tulum peynir çeşitleri, afyon sucuğu, doğal bal ve pekmez çeşitleri, kiloyla Vakfı Kebir özel ekmeği, Beşikdüzü süt mamulleri ve Trabzon dövme helvaları ürünleriyle sizlere kaliteyi uygun fiyat da sunuyoruz. Memleketten uzak kalmayın. Bize ulaşmanız yeter. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, Acılık'ta Katlı Otopark altında. Telefon 0534 966

0: 0216-56-35 Trabzon yöresel Kadırgayayla şarküteri.
1: Güven Oto Kaporta Boya Motor Mekanik. Aracınızın kaporta boyaya mı ihtiyacı var? Muayene öncesi hazırlık mı gerekiyor? Motor mekanik ya da otomatik şanzıman sorunları mı yaşıyorsunuz? Güven Oto Kaporta Boya taban çürükleri ve tüm mekanik işlemlerde uzman kadrosuyla yanınızda. Ve tüm marka ve model araçların orijinal çıkma yedek parçası mevcuttur. Yapılan işçiliklerde 10 yıla kadar garanti. %30'a varan da indirim fırsatları. Hemen arayın 0545 941 0967 0545 941 0967 Güven Oto, aracınız emin ellerde. Adres Kozlu Pelenkoğlu Hazır Beton yanında. Güven Oto, Kadem Kara Yavuz.
2: Esnaf67.com reklamları sundu. Esnaf67.com reklamları sunar.
3: Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor.
4: Yatırımınıza da.
3: Evet, programımız devam ediyor sevgili arkadaşlar. Reklamlar sonrası buradayız ve sizin seçtiklerinizle devam edeceğiz. Bendensin restoran için hazırladığımız özel programımıza da hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz. Toprağın Buz Adam Köylüm Atanır Öner abimiz Eda Doğanay'dan Kimsesizler Ülkesine isimli türküyü istemiş, tüm kimsesizler için gelsin demiş efendim.

Değerli dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Sizin seçtiklerinizle sürüyor. Kozu'dan Hasan Usta'mızın bir isteği var. Ona da buradan sevgi ve selamlarımızı ulaştırmış olalım. 0372 606 0606. Bendensin Restoran, geleneksel Türk mutfağının en lezzetli örneklerini modern sunumla buluşturan özel bir mekandır. Menüde yer alan çorba çeşitleri günün her saatinde içinizi ısıtırken sulu yemekler ev tadını aratmayan lezzetler sunar. Tavuk döner ve et döner seçenekleri ustalıkla hazırlanarak damaklarda unutulmaz bir tat bırakır. Tandır ekmek ve ekmek arası ürünler ise hızlı ama doyurucu bir alternatif sunar. Bendensin Restoran site ve istasyon şubesiyle iki şubesiyle hizmet vermeye devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Değerli arkadaşlar, hemen şöyle bakalım. İyi yayınlar Cengiz abicim demiş. Hayırlı programlar diliyorum. Geçmiş bayramını tebrik ederim. İbrahim Tatlıses'ten Bebeğim şarkısını, benim çok sevdiğim Bir Tanecik Aşkımı armağan ediyorum demiş. Aynı zamanda yufkacılara ve fırıncılara gönderiyorum demiş. Kozu'dan Hasan Usta istemiş sevgili dinleyicilerimiz. Ramazan Derebaşı kardeşim bizimle birlikte. Celal Usta'mız yine bizimle birlikte. Sevgi ve selamlar gönderelim efendim.

Sevgili dinleyicilerimiz, Bendensin Restorant için hazırladığımız özel program sürüyor. Bendensin Restorant, şehir hayatının yoğun temposunda lezzetli bir mola vermek isteyenler için mükemmel bir tercihtir. Menüde bulunan çorba, sulu yemek ve döner çeşitleri her damak tadına hitap edecek şekilde hazırlanır. Tavuk döner hafifliğiyle öne çıkarken et döner yoğun lezzetiyle tercih edilir. Pide ve lahmacun seçenekleri taş fırında hazırlanarak geleneksel tadını korur. Bendensin Restorant site şube. Sevgili dinleyicilerimiz, istasyon ve site şube 2 şubesiyle hizmetinizde. Site şube 372-222-1011, istasyon şube 372-253-43-97, Bendensin WhatsApp 544-667-10-11 sevgili dinleyicilerimiz. Efendim, Bay Kemal ve Hakan Usta bizlere dinlemekte. İyi yayınlar abim benim demiş. Müslüm Gürses'ten Kahretmişim Hayatıma şarkısını çalarsan çok sevineceğiz. Tüm Kilimli sanayi, Kilimli halkına ve Radyo General dinleyicilerine armağan olsun demiş. Bay Kemal ve Hakan Usta istemişler. Biz de ulaştıralım efendim. Kahretmişim Hayatıma.

Dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Sizin seçtiklerinizle sürüyor programımız. Bendensin Restoran, şehir hayatının yoğun temposunda lezzetli bir mola vermek isteyenler için mükemmel bir tercihtir. Menüde bulunan çorba, sulu yemek ve döner çeşitleri her damak tadına hitap edecek şekilde hazırlanır. Tavuk döner hafifliği ile öne çıkarken et döner yoğun lezzeti ile tercih edilir. Pide ve lahmacun seçenekleri taş fırında hazırlanarak geleneksel tadını korur. Izgara çeşitleri ise et severler için vazgeçilmezdir. Ayrıca hızlı servis anlayışı ve paket servis imkanı sayesinde istediğiniz lezzetlere zahmetsizce ulaşabilirsiniz. Bendensin kalite ve lezzeti bir arada sunar. Bendensin site şube 372-222-1011, istasyon şube 253-43-97, Bendensin WhatsApp 544-667-1011 sevgili arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, hemen şöyle bakalım. Nurgül kızımız iyi yayınlar Cengiz abicim demiş. Özledik sesini, yemin ediyorum özledik demiş. Ferdi Tayfur'dan Alıştım şarkısını dinletir misin bize? Arkadaşlarım Aycan, Mesude, Serpil ve Rukiye için gelsin demiş. Ferdi Tayfur severlere de armağan olsun. Ayrıca Hüseyin Sağır abimiz de Ferdicidir. Ona da armağan olsun. Nevin Özdemir, Ahmet Özdemir çiftine armağan olsun. Onlar da Ferdicidir. Çatal Ağzı'ndan Hüseyin Koçbaş kardeşimize ve köfteci Mustafa kardeşimize ve tüm Ferdicilere de geliyor efendim. 0372-606-0606. Ferdi Tayfur geliyor, alıştım diyor efendim.

0: Her gün acım tatlı, söyleyene alıştım. Gücüm yetmez dağ başında kalırsam, Ferhat gibi kayaları delersem, Kerem olur aşklarına yanarsam, bağrımı dağlayan, bağrımı dağlayan kora alıştım.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Orkestra Kader Bayram Bilir kardeşime de sevgi ve selamlar gönderelim. Bayram Bilir'e, değerli kardeşime, Orkestra Kader'e sevgili dinleyicilerimiz. Değerli arkadaşlar, Bendensin Restorant devam ediyor. Şehrin lezzet noktalarından biri olan Bendensin geniş menüsüyle herkese hitap eder. Günün çorbasıyla başlayan menü, sulu yemekler ve döner çeşitleriyle devam eder. Tandır ekmekte sunulan ürünler farklı bir lezzet deneyimi sunar. Izgara çeşitleri, kebaplar ise ustalıkla hazırlanır. İskender, özel sosu ve yoğurdu ile damaklarda iz bırakır. Lahmacun ve pide seçenekleri taş fırında pişirilerek geleneksel tadını korur. Bendensin hem hızlı servis hem kaliteli yemek sunan bir mekandır. Bendensin Restoran site şube 372-222-1011 istasyon şube 372-253-4397 Bendensin WhatsApp 544-667-1011 sevgili dinleyicilerimiz. Mimoza Oral yengeme de sevgi ve selamlar gönderelim. Mimoza yengem için de yine bir sevdiği şarkı gelecek sevgili dinleyicilerimiz. Sizin seçtiklerinizle sürüyor programımız sevgili dinleyicilerimiz. Elif Hanım demiş ki iyi yayınlar Cengiz Bey. Edip Akbayram'dan hasretinle yandı gönlüm. Lütfen tüm sevdiklerime, tüm Radyo General dinleyicilerimize armağan olsun demiş. Biz de ulaştıralım Edip Akbayram yorumuyla efendim. 0372-606-0606 6'dan istek mesajlarınızı ulaştırmaya devam ediyorsunuz. Sevgili Hüseyin Sağır Terzi Hüseyin abimizin istediği bir eser var listemizde. Sırayla isteklerinize yer vermeye devam ediyoruz efendim.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. 0372 606 0606. İsteklerinizi, mesajlarınızı ulaştırmayı sürdürüyorsunuz sevgili dinleyicilerimiz. Bendensin restoran için hazırladığımız özel programda sürüyor. Terzi Hüseyin Sağır abimizin bir isteği vardı. Sevda Yüklü Kervanlar. Biz de ulaştıracağız bu güzel eseri Yüksel Özkasap yorumuyla dinleteceğiz. Masal Terzi Hadiye Hanım'a da selam ve sevgiler gönderelim. O da bizlerle birlikte. Hadiye Hanım'a da selam olsun diyelim efendim.

Sevgili dinleyicilerimiz, evet, bendensin restoran, bu şehir soslu kebap şehri anlayışıyla hizmet veren, lezzeti ön planda tutan bir işletmedir. Menüde yer alan kebap ve ızgara çeşitleri ustaların maharetli ellerinde hazırlanır. Çorba ve sulu yemek seçenekleri sevgili dinleyicilerimiz, evet. Ev yemeklerine aratmayan bir lezzet sunar. Tavuk ve et döner taze ve kaliteli malzemelerle hazırlanarak servis edilir. Lahmacun ve pide ise ince hamuru ve bol malzemesiyle dikkat çeker. Ayrıca paket servis imkanı sayesinde bu lezzetleri evinizde de deneyimleyebilirsiniz sevgili dinleyicilerimiz. Site şube bendensin 372-222-1011, istasyon şube bendensin 372-253-43-97, bendensin WhatsApp 544-667-10-11 sevgili dinleyicilerimiz. Efendim, bu şarkı da benden olsun, Sibel Can. Birden aklıma geldi bu şarkı, hemen dinletelim sizlere. Yemenim'de hare var. Gelen mesajlarımız var, değerlendireceğiz. Sibel Can sonrası.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. 0372 606 0606 İstek mesajlarınız ulaşmaya devam ediyor bizlere sevgili dinleyicilerimiz. Bendensin hem geleneksel hem modern lezzetleri bir arada sunan özel bir restorandır. Menüde bulunan çorba, kebap, döner, ızgara çeşitleri her damak tadına hitap eder. Özellikle İskender ve lahmacun gibi klasikler ustalıkla hazırlanarak servis edilir. Tandır ekmek ve ekmek arası ürünler hızlı ve doyurucu bir seçenek sunar. Sulu yemekler ise ev yemeklerini aratmayan bir tat sunar. Bendensin kaliteli hizmet anlayışı ve zengin menüsüyle lezzet severlerin uğrak noktasıdır. Site şube 372 222 1011 istasyon şube 372 250. Ya ne bağırıyorsun, bir sakin ol. Allah Allah, niye kardeşim, nereye yetişiyorsun, bir dur yani, bir sakin. Allah, tamam, o zaman şöyle yapalım. İstasyon şube 372 253 43 97 WhatsApp 544 667 10 11. Sevgili dinleyicilerimiz, değerli arkadaşlar, programımız devam ediyor. Serpil Hanım, iyi yayınlar Cengiz abicim, abilerin bir tanesi demiş. Yağ çekme yok, yağ çekme yok. Efendim arkadaşlarım, Nurgül Aycan, Mesude ve Rukiye için Zeki Müren, akşam olur gizli gizli ağlarım demiş. Niye ağlıyorsun kızım? Niye ağlıyorsun akşam akşam? Evet, bakalım şöyle sevgili dinleyicilerimiz. Sevcan Orhan'a kötü haber. Düğün hazırlığı yaparken nişanlısı Görkem Duman'ı polis evinden aldı. Şarkıcı Sevcan Orhan ile nişanlanan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan yolsuzluk ve soruşturması kapsamında bu sabah gözaltına alındı. Şarkıcı Sevcan Orhan, nişan sonrası yaptığı açıklamada "Eylül'de düğün düşünüyoruz." demişti sevgili dinleyicilerimiz. Değerli arkadaşlar, manevi kızım Emel Topal hocamız Zonguldak'taydı, gitti İzmir'de görev başına geldi, şu anda okulda evet bizleri dinlemekte. Selam olsun diyelim tüm öğrencilerine de buradan, Emel Topal öğretmenimize, manevi kızımıza ve tüm öğrencilerine de sevgiler gönderiyoruz. Zeki Müren geliyor. Akşam olur gizli gizli ağlarım.
1: Radyo General 98.7.

geçti yılları, beni değirmende taşa döndürdün. Keder öğütmekle geçti yıllarım, beni değirmende taşa döndürdün.

döndürdüm. Suya düşmüş söğüt dalı gibiyim.

bitirdim derken yolum yeniden başa döndürdüm. Çok şükür gurbeti bitirdim derken yolumu yeniden başa döndürdüm.

Sevgili dinleyicilerimiz, Bendensin Restorant için hazırladığımız özel program sürüyor sevgili arkadaşlar. Şehrin lezzet noktalarından biri olan Bendensin, geniş menüsüyle herkese hitap eder sevgili arkadaşlar. Günün çorbasıyla başlayan menü sulu yemekler ve döner çeşitleriyle devam eder. Tandır ekmekte sunulan ürünler farklı bir lezzet deneyimi sunar. Izgara çeşitleri, kebaplar ise ustalıkla hazırlanır. İskender özel sosu yoğurdu ile damaklarda iz bırakır. Bendensin Restoran, site şube 372-222-1011, istasyon şube 372-253-4397, WhatsApp 544-667-1011 sevgili dinleyicilerimiz. Ferdi Tayfur, bana da söyle isteği vardı. Hemen şöyle bakalım kim istemişti. Hayırlı günler, hayırlı yayınlar Cengiz abim. Nasılsın, iyi misin? Özlettin kendini. Ben de koyu bir Ferdi Tayfur hayranı olarak bana da söyle şarkısını istiyorum demiş. Erhan Bahadır göndermiş. Toprağım dün Devre'ye kadar gittim. Devrek sapağına kadar çekiyor General Efem demiş. Buz adam toprağım Atanur Öner abimiz söylemiş. Allah razı olsun. Evet, Genel FM karasal anlamda 98.7 olarak frekansımız Ereğli'nin girişine kadar, o yukarıdaki Kandilli yol ayrımından aşağı kadar çekiyor. Devrek girişine kadar, daha doğrusu o sapağa kadar çekiyor. Bayağı bir çekiyor yani. Kilimli, Çatalazı, Filyos falan her tarafı çekiyor. Tabii çekmeyen noktalarda da internet üzerinden radyogeneral.com adresinden bizleri dinleyebilirsiniz efendim. Ferdi Tayfur bir kez daha sahne alıyor. Bana da söyle diyor Ferdi Tayfur.

0: yıllara bir güne nasıl sığdırdın? Bana da söyle, ben de bileyim. Hasretin acısını nasıl dindirdin? Bana da söyle, ben de bileyim. Bana da söyle, bana da söyle, ben de bileyim.
1: Yüreğin ince ince sızlamadı mı?
2: Sevgili dinleyicilerimiz, Bendensin Restoran şehir hayatının yoğun temposunda lezzetli bir mola vermek isteyenler için mükemmel bir tercihtir. Menüde bulunan çorba, sulu yemek ve döner çeşitleri her damak tadına hitap edecek şekilde hazırlanır. Tavuk döner hafifliğiyle öne çıkarken et döner yoğun lezzetiyle tercih edilir. Pide ve lahmacun seçenekleri taş fırında hazırlanarak geleneksel tadını korur. Izgara çeşitleri ise et severler için vazgeçilmez. Bendensin Restoran site şube 372-222-1011, istasyon şube 372-253-43-97, WhatsApp 544-667-1011. Buralar sana dar gelir, anladın mı usta? Evet, arada bir replik de yapıyoruz tabii efendim. Yabancı filmlerde vardı ya, Amerikan filmlerinde. Nedense hep böyle Amerikano cowboy filmlerinde hep şey söylenir, sevgili dinleyicilerimiz bilirsiniz değil mi? Yani o nedir o? Mesela şunu söylüyor: hey ahbap, burası benim çöplüğüm, burada sen ötemezsin. Ne diyorsun ahbap? Sevgili arkadaşlar, program sürüyor. 0372-606-0606. Muzaffer Yahşi abimiz demiş ki, ben senin üzerine gül koklar mıyım? Uzun bir aradan sonra yine birlikteyiz. Emel Sayın'dan dinletirseniz çok mutlu olurum demiş. Biz de gönderelim efendim.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, Bendensin Restorant için hazırladığımız özel programımızın da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Efendim, nereden nereye bir dönemin efsane ismi ciğercide sahne aldı demiş haberde. Bir döneme damga vuran isimlerin başında gelen Hakan Taşıyan, İstanbul'da bir ciğercide sahne aldı bir dönem. Sağlık sorunlarıyla mücadele eden ünlü ismin bu halini görenler, değerli sanatçıları bu hale düşüren düzen utansın demekten kendini alamadı sevgili dinleyicilerimiz. Değerli arkadaşlar, program devam ediyor. Bendensin Restorant, evet biliyorsunuz, geleneksel Türk mutfağının en lezzetli örneklerini modern sunumla buluşturan özel bir mekandır. Menüde yer alan çorba çeşitleri, günün her saatinde içinizi ısıtan sulu yemekler, ev tadını aratmayan lezzetler sunar. Tavuk döner ve et döner seçenekleri ustalıkla hazırlanarak damaklarda unutulmaz bir tat bırakır. Tandır ekmek ve ekmek arası ürünler ise hızlı ama doyurucu bir alternatif sunar. Bendensin Restoran, site şube 372-222-1011, istasyon şube 372-253-4397, Bendensin WhatsApp 544-667-1011. Efendim, Konkini Gülay Hanım için bir şarkı gelecek reklamlar sonrasında. Konkini Gülay Hanım'a da buradan sevgi ve selamlarımızı ulaştırmış olalım. Adnan Kundur'a kıymetli kardeşim Adnan Danışmaz, değerli eşi Şükran Hanım, İlkan Kasap, İsmail Bakırman ve Şenol Uğur. Onlara da buradan sevgi ve selamlar gönderelim. Emel ablamız Emel Kabaçam. Emel ablamız da her gün bizimle birlikteymiş. Emel Kabaçam ablamıza da kolaylıklar dileyelim. Selam olsun, sevgiler ulaştırmış olalım. Şimdi kısa bir reklam, geleceğiz. Bir yerlere ayrılmayın.
1: Esnaf67.com reklamları sunar.
2: Çaysar Dekorevim bayramınızı en içten dilekleriyle kutlar. Banyodan mutfağa, tabandan tavana, evinizle ilgili tüm ihtiyaçlarınızda yenilenen yüzümüzle hizmetinizdeyiz. Bayram sonrası gerçekleştireceğimiz açılışımızla birlikte yepyeni kreasyon ürünler ve size özel fiyatlarla sizlerle buluşuyoruz. Hızlı, dürüst ve güvene dayalı satış anlayışımızla aklınızda hiçbir soru işareti bırakmadan tüm ihtiyaçlarınıza çözüm sunmak için çalışıyoruz. Yeni adresimiz Kozlu Merkez'de Şehir Hamamı karşısında. Sizi çay ve kahve içmeye bekliyoruz. Dekor evime ulaşmak için 0545 351 4367 0545 351 4367. Yaptığımız işleri incelemek için Instagram adresimiz caysar_dekorevim. Caysar Dekor Evim, evinize değer katan yeni adresiniz.
3: Güven Oto Kaporta Boya Motor Mekanik. Aracınızın kaporta boyaya mı ihtiyacı var? Muayene öncesi hazırlık mı gerekiyor? Motor mekanik ya da otomatik şanzıman sorunları mı yaşıyorsunuz? Güven Oto Kaporta Boya, taban çürükleri ve tüm mekanik işlemlerde uzman kadrosuyla yanınızda. Ve tüm marka ve model araçların orijinal çıkma yedek parçası mevcuttur. Yapılan işçiliklerde 10 yıla kadar garanti. %30'a varan da indirim fırsatları. Hemen arayın 0545 941 0967 0545 941 0967. Güven Oto, aracınız emin ellerde. Adres Kozlu Pelenkoğlu Hazır Beton yanında. Güven Oto, Kadem Kara Yavuz.
1: Esnaf67.com reklamları sundu.
4: Bu programda sanal reklam uygulaması yapılmaktadır.
1: Esnaf67.com reklamları sunar.

Devam ediyor. 0372 606 0606. Efendim, kilise Yaman Restoran içinde özel programımıza hoş geldiniz diyelim efendim. Kilise Yaman Restoran. Kampanyalarımızdan ve avantajlı erken rezervasyon fırsatlarımızdan yararlanmak için yerinizi ayırtmayı unutmayın. Ferah ve şık salon, klimalı salon, geniş otopark alanı, lezzetli ikram ve profesyonel hizmetle sezona hazırız. Kilise Yaman Restoran sevgili dinleyicilerimiz, 400 kişilik salon ve 500 kişilik bahçemizle tüm konuklarımıza muhteşem bir gün ve gece yaşatmayı hedefliyoruz ve bunu yapıyoruz. Levent Yaman, telefon 542 584 29 85 sevgili dinleyicilerimiz. Kilise Yaman Restoran Fener Gezi yolunda sizlere hizmet vermeyi sürdürmekteyiz. Konkini Güle Hanım'a sevgi ve selamlar göndermiş olalım değerli dinleyicilerimiz. Bizimle birlikte ona da sevgiler, selamlar. Onun için bu şarkı geliyor. Onun sevdiği şarkılardan bir tanesidir. Mahir, yeğenim Mahir bizimle birlikte. Tüm sanayide çalışan ustalara, kaportacı ustalara usta şarkısını istemiş sevgili yeğenim Mahir. Ona da buradan sevgi ve selamlar gönderelim. Ustalara da armağan olsun diyelim efendim. Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Üroloji Servisi doktorlarından doktorumuz öğretim üyesi Doktor Reha Girgin ve kıymetli eşi Müjde Hanım'a da sevgi ve selamlar göndermiş olalım. Yine emniyet teşkilatımızdan çok kıymetli bir kardeşim de bu şarkıyı çok sever. Ona da armağan ediyoruz efendim. Gelincik geliyor ayna yorumuyla.

her mevsim umudu müjdeledin bana. Sen benim ellerinden tutabildiğim, yanağını okşayabildiğim, sarılıp ağlayabildiğim sevgilim, dostum, sırdaşım, biricik sevdam. Ayrılık unutanlara mahsus, ben seni unutamadım ki. Ben senden ayrılamadım ki. Yıllar, yıllar neleri götürdü özünden, neleri unuttu yüreğin. Sele mi kapıldın yoksa İstanbul yamacında? Söyle, söyle suçumuzu.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. 0372 606 0606. Kilise Yaman Restoran. Sevgili dinleyicilerimiz, Kilise Yaman Restoran neler var? Şöyle bakalım. 400 kişilik salon ve 500 kişilik bahçemiz ile tüm konuklarımıza muhteşem bir gün ve gece yaşatıyoruz. Doğum günü, söz, nişan, kına, düğün, okul yemekleri ve tüm özel günleriniz için buradayız. Fener Gezi yolunda hizmet vermeyi sürdürüyoruz. Kampanyalarımızdan ve avantajlı erken rezervasyon fırsatlarımızdan yararlanmak için yerinizi ayırtmayı unutmayın. Kilise Yaman Restoran, ferah ve şık salon, klimalı salon, geniş otopark alanı ve lezzetli ikram ve profesyonel hizmetiyle sezona hazırız. Kilise Yaman Restoran, Levent Yaman, 0542 584 2985 sevgili dinleyicilerimiz. Rukiye Hanım demiş ki, iyi yayınlar Cengiz abicim, harbiden özledik seni, yalanım varsa ne olayım demiş. Sinan Özen'den Gittiğimiz Yerlere şarkısını arkadaşlarım Serpil, Nurgül'ümüz, Aycan, Mesude ve Özlem Hanım ayrıca armağan edelim demiş. Tamam, edelim o zaman. Sinan Özen yorumuyla Gittiğimiz Yerlere geliyor efendim.
1: Radyo General 98.7.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Mimoza Oral yengemize, Mimoza yengemize bir kez daha sevgi ve selamlar gönderelim. Onun sevdiği bir türkü var. O türküyü dinleteceğiz. Sevgili dinleyicilerimiz, Kilise Yaman Restoran 400 kişilik salon ve 500 kişilik bahçemiz ile tüm konuklarımıza muhteşem bir gün ve gece yaşamanızı sağlıyor. Düğün, okul yemekleri, tüm özel günlerimiz için buradayız. Söz, nişan, kına, doğum günü, ayrıca pasta ve fotoğraf hepsi bize ait. Levent Yaman Gezi yolundayız. Fener Gezi yolunda hizmet vermeye devam ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Kampanyalarımızdan ve avantaj erken rezervasyon fırsatlarımızdan yararlanmak için yerinizi ayırtmayı unutmayın. Kilise Yaman Restoran, ferah ve şık salon, klimalı salon, geniş otopark alanı, lezzetli ikram ve profesyonel hizmetle siz değerli halkımızı davet ediyoruz. Levent Yaman 0542 584 2985. Mimoza Oral yengemizin sevdiği bir türkü geliyor. Vur çapayı, çapayı sevgili dinleyicilerimiz. Evet, Adana Köprübaşı. Hep birlikte dinleyelim.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. 0372-606-0606. Tuğçe Hanım demiş ki, yayınlar Cengiz Bey demiş, eşimle birlikte sizi dinliyoruz. Harikasınız, eşimin de selamı var. Son mektup Zerrin Özer yorumuyla dinletir misiniz? Bana ve eşime, çocuklarıma, Radyo General dinleyicilerine armağan edelim demiş. Ben de Asya ablama da gönderiyorum, onun sevdiği bir şarkıdır. Selam olsun diyelim Asya ablamıza da efendim. 400 kişilik salon ve 500 kişilik bahçemizle tüm konuklarımıza muhteşem gün ve gece yaşamasını sağlıyoruz. Bunu biz yapıyoruz. Bunu her zaman yapıyoruz. Doğum günü, söz, nişan, kına, düğün, okul yemekleri ve tüm özel günleriniz için buradayız. Fener Gezi yolunda siz değerli halkımızı bekliyoruz. Kilise Yaman Restoran. Kampanyalarımızdan ve avantajlı erken rezervasyon fırsatlarımızdan yararlanmak için yerinizi ayırtmayı unutmayın. Ferah ve şık salon, klimalı salon, geniş otopark alanı ile sezona hazırız. Kilise Yaman Restoran, Levent Yaman, 0542-584-2985. Zerrin Özer geliyor son mektupla efendim.

Sevgili dinleyicilerimiz, Kilise Yaman Restorant için hazırladığımız özel program sürüyor. Meliha teyzemize sevgi ve selamlarımızı gönderelim. Ayrıca Fehime Tiryaki anneme de selam olsun diyelim annemize. Sanıyorum bu türküydü. Hızar gibi geçmişti ömrüm isimli bir türkü istemişti bayram ziyaretine gittiğimizde. Fehime anneciğimin istediği şarkı herhalde budur diye tahmin ediyorum. Aklımda kaldığı kadarıyla göndereceğiz sevgili dinleyicilerimiz. Kilise Yaman Restoran 400 kişilik salon ve 500 kişilik bahçemizle tüm konuklarımıza muhteşem gün ve gece yaşatıyor. Doğum günü, söz nişan, kına, düğün, okul yemekleri ve tüm özel günleriniz için buradayız. Kilise Yaman Restoran, Levent Yaman 0542 584 29 85 sevgili dinleyicilerimiz. Hep beraber dinleyelim. Kan dökülen yaşa ben alışırım. Fehime Tiryaki annemize, Kadir Tiryaki abimize, Ahmet Tiryaki kardeşimize ve tüm Radyo General dostlarına ve türkü dostlarına armağan ediyoruz.

Sevgili dinleyicilerimiz, Kilise Yaman Restoranı için hazırladığımız özel program devam ediyor. 0372 606 0606. Efendim, SSK baş uzmanı İzza Karakaş, SSK ve Bağkur emekleri için 4 aylık enflasyon farkının %14,64 olarak kesinleştiğini ve Temmuz'da %18,58'i bulabileceğini belirtirken, memur ve memur emeklilerinin toplu sözleşme nedeniyle %10,51'den kalarak enflasyon altında ezileceğini, kulislerde ise 22 bin liralık seyyanen zam beklentisinin ekonomi yönetimini katı fren tedbirlerine takılacağını açıklamış sevgili dinleyicilerimiz. TÜİK'in hayatı yalan. Hemen bakalım. Geceler Düşman güzel bir eserimiz var. Takvimlerden haberin var mı? 3 yıl kadar önce kaybettiğimiz Serap kızımız, Serap kardeşimiz için dinletelim. Aynı zamanda Terzi Hüseyin Sağır abimize de armağan edeceğiz. 3 yıl önce kaybettiğimiz Serap Hanım bu şarkıyı çok severdi. Çok isterdi bizden. Rahmetle anmış olalım. Ayrıca Hüseyin Sağır abimize de sevgiler, selamlar gönderelim efendim. 400 kişilik salon ve 500 kişilik bahçemizle tüm konuklarımıza muhteşem bir gün ve gece yaşamasını sağlıyoruz. Doğum günü, söz nişan, kına, düğün, okul yemekleri ve tüm özel günleriniz için buradayız. Fener Gezi yolunda hizmet vermeye devam ediyoruz. Kilise Yaman Restoran kampanyalarımızdan ve avantajlarken rezervasyon fırsatlarımızdan yararlanmak için yerinizi ayırtmayı unutmayın. Sezona hazırız. 0542 584 2985 Levent Yaman ve Gülay geliyor efendim. Gülay Sezer, Geceler Düşman diyor. Takvimlerden haberin var mı? Haberin yok mu takvimlerden diyor. Ne güzel bir eserdir değil mi efendim?

Kimimiz yorgun, kimimiz üzgün. Ne güzel eser değil mi efendim? Değerli dinleyicilerimiz, Yaman Restorant için hazırladığımız programımızın da sonuna doğru yaklaşıyoruz. Yaman Restorant, Kilise Yaman Restorant, 400 kişilik salon ve 500 kişilik bahçemizle tüm konuklarımıza muhteşem gün ve gece yaşatıyoruz. Biz bunu hep yaparız efendim, biz bunu hep yapıyoruz. Doğum günü, söz, nişan, kına, düğün, okul yemekleri ve tüm özel günleriniz için buradayız. Fener Gezi yolundayız. Evet, Levent Yaman ve ekibine de buradan sevgi ve selamlarımızı ulaştırmış olalım. Hayallerinizi gerçeğe dönüştüren konseptler burada. Kampanyalarımızdan ve avantajlarken rezervasyon fırsatlarımızdan yararlanmak için yerinizi ayırtmayı unutmayın. Ferah ve şık salon, klimalı salon, geniş otopark alanı ve sezona hazırız. Lezzetli ikram ve profesyonel hizmetimizle. Levent Yaman 0542 584 2985. Evet, Mimoza Oral yengemizin bir isteği var. Kara kaş gözler elmas, Nuri Sesi Güzel'den geliyor. Nuri Sesi Güzel, ey gidi Nuri Sesi Güzel, sevgili dinleyicilerimiz.

0: Evet sevgili dinleyicilerimiz, programımızın yavaş yavaş sonuna doğru geliyoruz. Kilise, Yaman Restoran, 400 kişilik salon ve 500 kişilik bahçemizle siz değerli halkımızın hizmetinde olmaya devam ediyor. Düğün, okul yemekleri, doğum günü, söz nişan, kına ve özel günlerde yanınızdayız. Kilise, Yaman Restoran. Efendim bu şarkıyı ben çok seviyorum. Son şarkı, bu şarkıyı ben sizlere armağan edeceğim. Ebru Gündeş Beyaz'la geliyor. Ferah ve şık salon, klimalı salon, geniş otopark alanı, lezzetli ikram ve profesyonel hizmet sizleri bekliyor. Kilise, Yaman Restoran. Levent, Yaman. 0542 584 2985 sevgili dinleyicilerimiz. Kıymetli eşim Hülya Hanım'a da buradan sevgi ve selamlarımızı gönderelim. Son şarkımızı ben seçtim. Tüm Radyo General dinleyicilerine armağan olsun. Hepinize benden bu şarkı, bizi nerede dinliyorsanız herkese armağan olsun. Benim çok sevdiğim slow şarkılardan bir tanesidir. Ebru Gündeş yorumuyla Beyaz geliyor efendim.
1: Zirvenin tek sahibi
2: Cengiz Çağlayan'la Gönülden Gönüle.
1: Radyo General 98.7
2: Cengiz Çağlayan.

Abi şarkının anısı mı var sende demiş. Ya yok, anısı manısı yok. Senin yanın. Sadece seviyorum bu tür şarkıları ben. Öyle illa bir şarkının anısı olmasına gerek yok. Ha, bir tane şarkının öyle anısı vardı. Sene 85, 20 yaşındaydım o zaman ben. İstanbul Ümraniye'de o şarkıda şeydi. Seninle başım dertte, ne yapsam bilmiyorum. O şarkının bir anısı vardı ama diğer şarkılar öyle anısı manısı yok. Hemen öküz altında buzağı aramayalım. Bay Kemal! Ben Bay Kemal, senin ne olduğunu ben zaten biliyordum Bay Kemal. Başından beri ben sana fırça atmıyor muydum? Ah seni Bay Kemal ah! Ben sana ne diyordum? Bak dediklerim hep çıktı. Seni Bay Kemal, seni fırıldak Bay Kemal seni. Dostuma! Sevgili dinleyicilerimiz, bugünlük de geldik bir birlikteliğimizin daha sonuna. Sevgili dinleyicilerimiz, Kilimli'den Kemal kardeşime de selam olsun. Fırça atmam hoşuna gidiyor. Bayılıyorum senin fırçalarına abim diyor. Bu da ayrı bir duygu demek ki, bilemiyorum. Efendim, bugünlük de geldik bir birlikteliğimizin daha sonuna. Sevgili arkadaşlar, şu dakikaya kadar bizlerle birlikte olan tüm radyo general dostlarına teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız, iyi ki bizlerle birliktesiniz efendim. Her yayınımızı nihayetlendirirken önce anonsumuz, ardından sloganımız geliyor. Anonsumuzu hemen yapalım. Başta Zonguldak Valimiz Sayın Osman Hacı Bektaşoğlu, Zonguldak İl Emniyet Müdürümüz Sayın Sinan Ergen, Zonguldak Alay Komutanımız Kıdemli Albay Sayın Barış Çücen, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcımız Sayın Gökhan Kapan, Mersin İl Emniyet Müdürümüz Sayın Fahri Aktaş, Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekilimiz Sayın Abdurrahim Alan'a, Emniyet Teşkilatımızın tüm birimlerine selam olsun. Güvenlik Şube, Asayiş Şube, Olay Yeri İnceleme, tüm ekiplerin dikkatine, tüm ekiplerin dikkatine. Şüpheli şu an Kozlu'ya doğru yolda. Narkotik, Kaçakçılık ve Organize Şube, Siyasi Şube, Terörle Mücadele, Çevik Kuvvet, Trafik, Bilişim Şube, Hırsızlık Masası, Cinayet Büro, Ahlak Şube, Çocuk Şube, Kriminal Şube, Siber Suçlarla Mücadele, Balistik Toplum Destekli Polislerimiz, Bomba İmha Özel Harekat, Yunuslarımız, Bekçilerimiz, Jandarma İstihbarat, Emniyet İstihbarat ve Milli İstihbarat Teşkilatımıza, operasyonlardaki tüm canlarımıza yürekten, gönülden selam olsun. Rabbim yar ve yardımcılar olsun efendim. Bu vatan ve bu bayrak uğruna şehit olmuş isimli ve isimsiz tüm kahramanlarımızı rahmetle anıyoruz. Vatan size minnettardır. Her yayınımızı sonlandırırken önce anonsumuz, ardından hayat felsefemiz olan sloganımız geliyor efendim. Hayatın her türlü zorluklarına, hayatın her türlü acılarına, pisliklerine, iğrençliklerine, kokuşmuşluklarına, hayatın her türlü haksızlık ve hukuksuzluklarına rağmen sırf hayata kıllık olsun diye inatla gülümsemeye ve dimdik ayakta durmaya devam edeceğiz. Allah kısmet ederse yarın sabah saat 10'da bu frekansta görüşünceye dek yüzünüzdeki gülümseme, gözlerinizdeki parıltı asla yok olmasın. Sizi kimsenin ama kimsenin üzmesine izin vermeyin. Hoşça kalın, mutlu kalın ve Allah'a emanet olun efendim.

Cengiz Çağlayan'la Gönülden Gönüle sona erdi. Cengiz Çağlayan'la Gönülden Gönüle sona erdi.

0: Cengiz Çağlayan'la Gönülden Gönüle sona erdi.
1: Esnaf67.com reklamları sunar.
2: Altunbaşoğlu Granit Mermer, estetik ve dayanıklılığın buluştuğu nokta. Yılların tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştüren Altunbaşoğlu Granit Mermer, en ince detayları bile kusursuzca işler. Altunbaşoğlu Granit Mermer olarak ev ve iş yerleriniz için her türlü mermer ve granit ihtiyacınızı karşılıyoruz. Balkon mermerlerinden basamak mermerlerine, mutfak tezgahlarından chinstone çeşitlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi sunuyoruz. Ayrıca mutfak dolapları, laminant parke, çelik kapı, ado kapı ve Amerikan kapı seçenekleriyle de hizmetinizdeyiz. Her türlü mezar taşı yapımı da uzmanlık alanlarımız arasında. Her mekanın güzelliği detaylarında saklıdır. Altunbaşoğlu Granit Mermer, Muhammed Altunbaş, adres Kozlu Köylü Pazar Yeri yanında. Telefon 0537 440 1686 0372 266 62 41.
3: Güven Oto Kaporta Boya Motor Mekanik. Aracınızın kaporta boyaya mı ihtiyacı var? Muayene öncesi hazırlık mı gerekiyor? Motor mekanik ya da otomatik şanzıman sorunları mı yaşıyorsunuz? Güven Oto Kaporta Boya taban çürükleri ve tüm mekanik işlemlerde uzman kadrosuyla yanınızda. Ve tüm marka ve model araçların orijinal çıkma yedek parçası mevcuttur. Yapılan işçiliklerde 10 yıla kadar garanti. %30'a varan da indirim fırsatları. Hemen arayın 0545 941 0967 0545 941 0967 Güven Oto, aracınız emin ellerde. Adres Kozlu Pelenkoğlu Hazır Beton yanında. Güven Oto, Kadem Karayavuz.

0: Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri. Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri sayesinde sofranızda doğallığa ve lezzete yer açın. Tonya tereyağı, kahvaltılık tuzsuz tereyağı ve yemeklik tuzlu tereyağı, kaşar peyniri, eski kaşar, tel peyniri, çeçil peyniri, kuymak peyniri, minci, lor ve tulum peynir çeşitleri, afyon sucuğu, doğal bal ve pekmez çeşitleri, kiloyla Vakfı Kebir özel ekmeği, Beşikdüzü süt mamulleri ve Trabzon dövme helvaları ürünleriyle sizlere kaliteyi uygun fiyatta sunuyoruz. Memleketten uzak kalmayın. Bize ulaşmanız yeter. Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, Acılık'ta Katlı Otopark altında. Telefon 0534 966 5835. Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri.
1: Esnaf67.com reklamları sundu. Esnaf67.com reklamları sunar.
2: Çaysar Dekorevim bayramınızı en içten dilekleriyle kutlar. Banyodan mutfağa, tabandan tavana, evinizle ilgili tüm ihtiyaçlarınızda yenilenen yüzümüzle hizmetinizdeyiz. Bayram sonrası gerçekleştireceğimiz açılışımızla birlikte yepyeni kreasyon ürünler ve size özel fiyatlarla sizlerle buluşuyoruz. Hızlı, dürüst ve güvene dayalı satış anlayışımızla aklınızda hiçbir soru işareti bırakmadan tüm ihtiyaçlarınıza çözüm sunmak için çalışıyoruz. Yeni adresimiz Kozlu Merkez'de Şehir Hamamı karşısında. Sizi çay ve kahve içmeye bekliyoruz. Dekor evime ulaşmak için 0545 351 4367 0545 351 4367. Yaptığımız işleri incelemek için Instagram adresimiz caysar_dekorevim. Caysar Dekor Evim. Evinize değer katan yeni adresiniz.
1: Aydeniz Temizlik olarak ev, ofis, inşaat sonrası temizliği, cam ve dış cephe temizliği, koltuk ve mobilya temizliğiyle tüm yaşam alanlarınızı temizliyoruz. Böcek ve haşere ilaçlama, temizlik personel temini, çöp toplama, ütü hizmetiyle işini bilen ekip arkadaşlarımızla yaşam alanlarınızı hijyenik alana getiriyoruz. Ayrıca halı, stor perdelerinizi de mis gibi yıkayıp evinize teslim ediyoruz. Temizliği bize bırakın, siz rahatınıza bakın. Adres: Meşrutiyet Mahallesi, Uzun Mehmet Caddesi, Çemberci İş Merkezi, Kat 3. İletişim 0546 190 6167 0552 027 2004. Ay kadar ışıltılı, deniz kadar berrak temizlik için Aydeniz Temizlik.
3: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0. 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
1: Esnaf67.com reklamları sundu. Esnaf67.com reklamları sunar.
4: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale buduru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
5: Zonguldak Mobilya'dan kaçırılmayacak fırsat. Vario Terra 8 mm laminat parçası.

0: tekke, şilte ve süpürgelik dahil sadece 315 TL. Üstelik sudan etkilenmeyen laminat parke çeşitleri de stoklarımızda bulunur. 8'lik ve 10'luk beyaz süpürgelik seçenekleri. Modern dekor isteyenlere özel LED'li süpürgelik modelleri. Kalite, şıklık ve uygun fiyat bir arada. Soğuk su Zonguldak'tayız. 0532 058 88 61 0540 361 67 67.
1: Yurdun dört bir yanında hızlı ve güvenli kurumsallığın güvenilirliği ve farkıyla Zontaş Taşımacılık. Herkes aynıyken biz farklıydık. Şimdi herkes farklı olmaya çalışıyor. Biz aynıyız. Zontaş Taşımacılık. Batı Karadeniz bölgesinde sigortalı profesyonel ekibiyle kapalı kasa araçlarla 35 yıldır sizlerin hizmetinizdeyiz. Zontaş Taşımacılık. Günümüz nakliyat koşullarında kurumsal nakliyat önemi daha da artmakta olup Zontaş Taşımacılık olarak sizlere bu güveni vermekten mutluluk duyarız. Zontaş Taşımacılık size bir telefon kadar yakın. Şube Müdürü Haldun Müfettişoğlu. Telefon 0538 246 8603.
2: Sürücü kursu arıyorsanız yüksek başarı ve doğru bir eğitim için Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Güvenli bir yolculuk iyi bir eğitimle başlar. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Modern derslikler ve son model araçlarla işinde uzman öğretmen kadrosuyla bilinçli sürücüler yetiştiriyoruz. Bay ve bayan öğreticilerimizle sizlerin hizmetindeyiz. A1, A2, A, B, B otomatik, B engelli, D minibüs, D otobüs, C kamyon, C çekici tır kursu kayıtları devam etmektedir. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu Merkez Şube, Mithat Paşa Mahallesi, Bülent Ecevit Caddesi, Yazdoğan Plaza, numara 30, kat 3 Zonguldak. Telefon 0372 222 1718. Kozlu Şube, Eski Pazar Yeri Mevki, Cumhuriyet İlkokulu yanı, numara 20, kat 2, Kozlu Zonguldak. Telefon 0372 220 0303.
3: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Çaysar Dekorevim bayramınızı en içten dilekleriyle kutlar. Banyodan mutfağa, tabandan tavana, evinizle ilgili tüm ihtiyaçlarınızda yenilenen yüzümüzle hizmetinizdeyiz. Bayram sonrası gerçekleştireceğimiz açılışımızla birlikte yepyeni kreasyon ürünler ve size özel fiyatlarla sizlerle buluşuyoruz. Hızlı, dürüst ve güvene dayalı satış anlayışımızla aklınızda hiçbir soru işareti bırakmadan tüm ihtiyaçlarınıza çözüm sunmak için çalışıyoruz. Yeni adresimiz Kozlu Merkez'de Şehir Hamamı karşısında. Sizi çay ve kahve içmeye bekliyoruz. Dekor evime ulaşmak için 0545 351 4367 0545 351 4367. Yaptığımız işleri incelemek için Instagram adresimiz caysar_dekorevim. Caysar Dekor Evim. Evinize değer katan yeni adresimiz.
2: Güven Oto Kaporta Boya Motor Mekanik. Aracınızın kaporta boyaya mı ihtiyacı var? Muayene öncesi hazırlık mı gerekiyor? Motor mekanik ya da otomatik şanzıman sorunları mı yaşıyorsunuz? Güven Oto Kaporta Boya taban çürükleri ve tüm mekanik işlemlerde uzman kadrosuyla yanınızda. Ve tüm marka ve model araçların orijinal çıkma yedek parçası mevcuttur. Yapılan işçiliklerde 10 yıla kadar garanti. %30'a varan da indirim fırsatları. Hemen arayın 0545 941 0967 0545 941 0967. Güven Oto, aracınız emin ellerde. Adres Kozlu Pelenkoğlu Hazır Beton yanında. Güven Oto, Kadem Kara Yavuz.
3: Mobilyaya servet ödemeyin. %100 MDF yatak odası takımı sadece 59.900 TL. Modern tasarım, kaliteli işçilik, kullanışlı ve şık detaylar. Üstelik bu fiyata başka yerde yok. Zonguldak Mobilya, Soğuk Su Zonguldak'tayız. 0532 058 88 61 0540 361 67 67.
4: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Radyo77.com reklamları sunar.
1: Salihoğlu Sıcak Demircilik Çelik Ticaret. Toptan fiyatına perakende satış fırsatıyla her salı ve cuma sizlere özel kampanyalı ürünlerle karşınızdayız. Kurban bıçakları, satır setleri ve bilemelerde büyük indirim sizi bekliyor. Balta, kazma, orak, küre, keser, bahçe beli. Madencilerimiz için özel kazma, murç ve keskiler. Döner bıçakları, kamp baltaları, saç ayakları ve bileme hizmetleriyle tam donanımlı bir demircilik geleneği sizlerle. Babadan oğula ustalık. Adresi Yaşar Çelik ve Umut Emre Çelik'ten Salihoğlu Sıcak Demircilik, Kozlu, Aziziye Camii arkası, Köylü Dolmuş durakları karşısı 0541 361 0682. Salihoğlu Sıcak Demircilik, çelikte ustalık, kalitede gelenek.
2: Mami Oto Elektrik, aracınızın tüm elektrik sorunlarını titizlikle çözüyoruz. Marş basmıyor ya da akünüz mü bitti? Yolda mı kaldınız? Bir telefon yeter. Marş, şarj, akü, müzik sistemleri, uzaktan kumanda, tüm oto aksesuarları, alarm, kamera, teyp montajı, kaliteli malzeme ve usta işçilikle Mami Oto Elektrik'te. Güvenli yolculuklar için doğru adres. Mami Oto Elektrik, Acılık Caddesi, Belediye Bulvarı, numara 80, Zonguldak, 0535 428 8067, 0535 428 8067. Muammer Usta Mami Oto Elektrik.
3: Zonguldak Doğru Cevap Eğitim Merkezi olarak başarıya giden yolda en güçlü desteğiniz. Deneyimli öğretmen kadromuzla, modern eğitim yöntemlerimiz ve kişiye özel takip sistemimizle öğrencilerimizi hedeflerine emin adımlarla taşıyoruz. Birebir etüt imkanı, deneme sınavlarıyla gerçek sınav provası, rehberlik ve motivasyon desteği, öğrenciye özel çalışma planı, deneme kulübü, Kunduz Eğitim Sistemi, TYT, AYT, LGS ve tüm sınavlara hazırlıkta Doğru Cevap Eğitim Merkezi sizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor. Senin hikayen Doğru Cevap'la başlıyor. Adres Soğuk Su'da PTT karşısında Tarım Kredi yanında. Telefon 0372 222 05 0.
0: Esnaf 67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale buduru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
2: Dikkat! Çevirme var. Bu çevirme başka çevirme. Pilit çevirme.
0: Nar gibi kızarmış sıcacık duman üstünde lezzetine doyamayacağınız kızarmış piliç nar piliçten alınır.
2: Siz Yalçın Usta'nın özel tantunisini yediniz mi? Yalçın Usta'nın kendine has özel tantunisinin tadı damağınızda kalacak.
0: Tavuk dönerimiz de vardır.
2: Nar piliç Yalçın Usta.
0: 12 katlı iş merkezi altında. Çarşı içi paket servis
2: 0533 500 0554 0533 500 0554.
0: Eşsiz bir lezzet, doyamayacağınız tat, nar piliç Yalçın Usta.
3: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastik. Lastikler Continental Bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252-23-0.
4: Kara Elmas Kebap. Lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0. 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

gözlerin ki gördüğüm gözlerin en güzeliydi. Ve bu şarkı ölümsüz bir aşkın

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Çaysar Dekorevim bayramınızı en içten dilekleriyle kutlar. Banyodan mutfağa, tabandan tavana, evinizle ilgili tüm ihtiyaçlarınızda yenilenen yüzümüzle hizmetinizdeyiz. Bayram sonrası gerçekleştireceğimiz açılışımızla birlikte yepyeni kreasyon ürünler ve size özel fiyatlarla sizlerle buluşuyoruz. Hızlı, dürüst ve güvene dayalı satış anlayışımızla aklınızda hiçbir soru işareti bırakmadan tüm ihtiyaçlarınıza çözüm sunmak için çalışıyoruz. Yeni adresimiz Kozlu Merkez'de Şehir Hamamı karşısında. Sizi çay ve kahve içmeye bekliyoruz. Dekor evime ulaşmak için 0545 351 4367 0545 351 4367. Yaptığımız işleri incelemek için Instagram adresimiz caysar_dekorevim. Caysar Dekor Evim. Evinize değer katan yeni adresiniz.
2: Güven Oto Kaporta Boya Motor Mekanik. Aracınızın kaporta boyaya mı ihtiyacı var? Muayene öncesi hazırlık mı gerekiyor? Motor mekanik ya da otomatik şanzıman sorunları mı yaşıyorsunuz? Güven Oto Kaporta Boya taban çürükleri ve tüm mekanik işlemlerde uzman kadrosuyla yanınızda. Ve tüm marka ve model araçların orijinal çıkma yedek parçası mevcuttur. Yapılan işçiliklerde 10 yıla kadar garanti. %30'a varan da indirim fırsatları. Hemen arayın 0545 941 0967 0545 941 0967. Güven Oto, aracınız emin ellerde. Adres Kozlu Pelenkoğlu Hazır Beton yanında. Güven Oto, Kadem Kara Yavuz.
3: Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, doğallığın ve lezzetin adresi. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri sayesinde sofranızda doğallığa ve lezzete yer açın. Tonya tereyağı, kahvaltılık tuzsuz tereyağı ve yemeklik tuzlu tereyağı, kaşar peyniri, eski kaşar, tel peyniri, çeçil peyniri, kuymak peyniri, minci, lor ve tulum peynir çeşitleri, afyon sucuğu, doğal bal ve pekmez çeşitleri, kiloyla vakfı kebir özel ekmeği, beşik düzü süt mamulleri ve Trabzon dövme helvaları ürünleriyle sizlere kaliteyi uygun fiyat da sunuyoruz. Memleketten uzak kalmayın. Bize ulaşmanız yeter. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, Acılık'ta Katlı Otopark altında. Telefon 0534 966 5835. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Yılmaz Yapı Malzemeleri, ev tadilatından hırdavat malzemelerine, fayans çeşitlerinden elektrikli iş aletlerine kadar kapsamlı bir ürün yelpazesi sunuyor. Anahtar teslimi ev tadilatlarını uzman ekibimizle gerçekleştiriyoruz. Tüm mantolama malzemeleri, Çanakkale ve Anka seramik çeşitleri, Fırat boru bayiliği ile kaliteli ürünler sunarken, laminant parke çeşitlerinde toptan fiyatıyla satış yapmaktadır. Kesim ve ot motoru çeşitleri de mevcut. Yılmaz Yapı Malzemeleri, Kozlu'da Aziziye Camii karşısında A101 yanındayız. Adem Yılmaz ve Ferit Yılmaz, 0544-266-1502 ile iletişime geçerek profesyonel yardım alabilirsiniz. Yılmaz Yapı Malzemeleri, inşaat ihtiyaçlarınız için tek durak noktası.
2: Şıklığınıza şıklık, yatırımınıza değer katan altın alırken de, satarken de güven vermeli. Tıpkı bizim yaptığımız gibi. Nur Kuyumculuk. Evlenecekler, nişanlanacaklar. Mutluluğunuz, mutluluğumuzdur. Yıllardan beri kendini özel hissedenlerin adresi Nur Kuyumculuk. Bilezik, alyans, mücevher, setler ve pırlanta çeşitleriyle özel günlerinizde özel hediyelik takılarla Nur Kuyumculuk sizlerin yanında. Nur Kuyumculuk'ta aynı zamanda çeşit çeşit bay bayan kol saatleri de mevcuttur. Nur Kuyumculuk Emral Çarşısı'nda.
3: Aşkım, elektrikler mi kesildi?
4: Baksana camdan, elektrikler var mı?
3: Her yerin ışıkları yanıyor.
4: Sigortalara baksana hayatım.
3: Açıyorum sigortayı, hemen atıyor.
4: Elleme elleme, elektrikçi çağıralım. Elektrik işi sakattır.
3: Gecenin bu saatinde, saat olmuş 3, nereden bulacaksın elektrikçi?
4: Fark etmez, Kozlu'da Kahveci Elektrik var. 7/24 hizmet veriyor. Ararım, hemen gelirler.
5: Kahveci Elektrik, arıza, bakım, onarım işleri, proje, tadilat işleri.
4: Perakende ve toptan elektrik malzemeleri satışı.
5: Kozlu Aziziye Camisi yanı merkez taksi hemen arkasında.
4: Telefonu 0543-430-9013. 0543-430-9013.
5: Kahveci Elektrik.
6: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372-253-18-0. 253-18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale buduru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
2: Açık göz dekorasyon, yaşam alanlarınıza sanat ve estetik katan lider bir marka. Asma tavan, gergi tavan, ışık bandı, karolam tavan, alüminyum tavan sistemleri ve daha fazlasıyla 26 yıllık deneyimimizle mekanlarınıza konfor ve zarafet katıyoruz. Duvar, PVC, lambri, duvar çıtalama işlemleri konusunda uzman ekibimizle her detayı özenle tasarlıyor ve uyguluyoruz. Yaşam alanlarınızı dönüştürmek için bizi hemen arayın. Açık Göz Dekorasyon, Acılık'ta İstikbal Mobilya karşısında. İletişim 0543 465 1524.
3: Mobilyaya servet ödemeyin. Bohem koltuk takımı sadece 69.900 TL. Sağlam gürgen iskelet, leke tutmaz kaliteli kumaş, konforlu ve modern tasarım. Garantili ürün avantajıyla şimdi Zonguldak Mobilya'da. Üstelik bu fiyata başka yerde yok. 0532 058 88 61 0540 361 67 67
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

Gitmek mi gitmektir, kalmak mı artık bilmiyorum. Yerini yadırgayan eşyalar gibiydim ya ben hep. Beyin ançlı, gitmenin bir şeyi değiştirmediğini. Bilemem, belki bu yüzden. Ben sana yanlış bir yerden edilmiş bir büyük yemin gibi.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Çaysar Dekorev'in bayramınızı en içten dilekleriyle kutlar. Banyodan mutfağa, tabandan tavana, evinizle ilgili tüm ihtiyaçlarınızda yenilenen yüzümüzle hizmetinizdeyiz. Bayram sonrası gerçekleştireceğimiz açılışımızla birlikte yepyeni kreasyon ürünler ve size özel fiyatlarla sizlerle buluşuyoruz. Hızlı, dürüst ve güvene dayalı satış anlayışımızla aklınızda hiçbir soru işareti bırakmadan tüm ihtiyaçlarınıza çözüm sunmak için çalışıyoruz. Yeni adresimiz Kozlu Merkez'de Şehir Hamamı karşısında. Sizi çay ve kahve içmeye bekliyoruz. Dekor evime ulaşmak için 0545 351 4367 0545 351 4367. Yaptığımız işleri incelemek için Instagram adresimiz caysar_dekorevim. Caysar Dekorevim. Evinize değer katan yeni adresiniz.
2: Güven Oto Kaporta Boya Motor Mekanik. Aracınızın kaporta boyaya mı ihtiyacı var? Muayene öncesi hazırlık mı gerekiyor? Motor mekanik ya da otomatik şanzıman sorunları mı yaşıyorsunuz? Güven Oto Kaporta Boya taban çürükleri ve tüm mekanik işlemlerde uzman kadrosuyla yanınızda. Ve tüm marka ve model araçların orijinal çıkma yedek parçası mevcuttur. Yapılan işçiliklerde 10 yıla kadar garanti. %30'a varan da indirim fırsatları. Hemen arayın 0545 941 0967 0545 941 0967. Güven Oto, aracınız emin ellerde. Adres Kozlu Pelenkoğlu Hazır Beton yanında. Güven Oto, Kadem Kara Yavuz.
0: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
3: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Salihoğlu Sıcak Demircilik Çelik Ticaret. Toptan fiyatına perakende satış fırsatıyla her salı ve cuma sizlere özel kampanyalı ürünlerle karşınızdayız. Kurban bıçakları, satır setleri ve bilemelerde büyük indirim sizi bekliyor. Balta, kazma, orak, küre, keser, bahçe beli. Madencilerimiz için özel kazma, murç ve keskiler. Döner bıçakları, kamp baltaları, saç ayakları ve bileme hizmetleriyle tam donanımlı bir demircilik geleneği sizlerle. Babadan oğula usta adresi Yaşar Çelik ve Umut Emre Çelik'ten Salihoğlu Sıcak Demircilik, Kozlu, Aziziye Camii arkası, Köylü Dolmuş Durakları karşısı 0541 361 0682. Salihoğlu Sıcak Demircilik, çelikte ustalık, kalitede gelenek.
2: Zonguldak Doğru Cevap Eğitim Merkezi olarak başarıya giden yolda en güçlü desteğiniz. Deneyimli öğretmen kadromuzla, modern eğitim yöntemlerimiz ve kişiye özel takip sistemimizle öğrencilerimizi hedeflerine emin adımlarla taşıyoruz. Birebir etüt imkanı, deneme sınavlarıyla gerçek sınav provası, rehberlik ve motivasyon desteği, öğrenciye özel çalışma planı, deneme kulübü, Kunduz Eğitim Sistemi, TYT, AYT, LGS ve tüm sınavlara hazırlıkta Doğru Cevap Eğitim Merkezi sizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor. Senin hikayen Doğru Cevap'la başlıyor. Adres Soğuk Su'da PTT karşısında Tarım Kredi yanında. Telefon 0372 222 05 00.
3: Dikkat dikkat! Zonguldak'ta masa sandalye fiyatlarını alt üst eden kampanya başladı. MDF açılır masa 4 şık sandalye ile birlikte sadece 9.990 TL. Evet, yanlış duymadınız. 9.990 TL'ye modern, kullanışlı ve sağlam masa takımı. Bu fiyata başka yerde yok. Gel al fiyatıdır. Stoklarla sınırlıdır. Yeni evlenecekler, evini yenilemek isteyenler, elinizi çabuk tutun. Zonguldak Mobilya, Soğuk Su Zonguldak'tayız. 0532 058 88 61 0540 361 67 67.
2: Banet Ünal'ın yeri restoran. Lezzetin kalbi burada atıyor. Çorbası ve sulu yemek çeşitleri, her gün taze malzemelerle hazırlanan, özenle pişirilen eşsiz lezzetler. İki katlı, aileniz ve sevdiklerinizle rahatça vakit geçirebileceğiniz geniş oturma alanlarımızda lezzet dolu bir deneyim sizi bekliyor. Ünal ve Zeynep Altunkaya'nın sevgiyle yoğrulan mutfağından çıkan bu özel tatları keşfetmek için hemen bize gelin. Öğrenciye özel fiyattan Tabildot. Banet Ünal'ın yeri restoran Birlik Taksi Durağı yanında. Alo sipariş 0372 222 12 22. Lezzetin adresi Banet Ünal'ın yeri restoranda buluşalım. Sıcak bir yemek, keyifli bir mola, sadece bir telefon uzağınızda. Banet Ünal'ın yeri. Lezzet geleneği burada yaşanıyor.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Radyo General 98.7.
1: Sen nakışta iplik, bakışta kirpik gibi yakıştın gönlüme. Gökte yıldız, denizde tuz gibi yapıştın tenime. Aradığım, beklediğimdin. İşte o gün, işte o gün nikahladım

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Kaç zamandır eşime söylüyorum, şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale bodru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67.

0: Değer Mobilya, evinize değer katar. Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastik. Continental Bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252-23-0.
1: Kara Elmas Kebap. Lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0. 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
2: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Altunbaşoğlu Granit Mermer, estetik ve dayanıklılığın buluştuğu nokta. Yılların tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştüren Altunbaşoğlu Granit Mermer, en ince detayları bile kusursuzca işler. Altunbaşoğlu Granit Mermer olarak ev ve iş yerleriniz için her türlü mermer ve granit ihtiyacınızı karşılıyoruz. Balkon mermerlerinden basamak mermerlerine, mutfak tezgahlarından chinstone çeşitlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi sunuyoruz. Ayrıca mutfak dolapları, laminant parke, çelik kapı, ado kapı ve Amerikan kapı seçenekleriyle de hizmetinizdeyiz. Her türlü mezar taşı yapımı da uzmanlık alanlarımız arasında. Her mekanın güzelliği detaylarında saklıdır. Altunbaşoğlu Granit Mermer, Muhammed Altunbaş, adres Kozlu Köylü Pazar yeri yanında. Telefon 0537 440 1686 0372 266 62 41.
2: Güven Oto Kaporta Boya Motor Mekanik. Aracınızın kaporta boyaya mı ihtiyacı var? Muayene öncesi hazırlık mı gerekiyor? Motor mekanik ya da otomatik şanzıman sorunları mı yaşıyorsunuz? Güven Oto Kaporta Boya taban çürükleri ve tüm mekanik işlemlerde uzman kadrosuyla yanınızda. Ve tüm marka ve model araçların orijinal çıkma yedek parçası mevcuttur. Yapılan işçiliklerde 10 yıla kadar garanti. %30'a varan da indirim fırsatları. Hemen arayın 0545 941 0967 0545 941 0967. Güven Oto, aracınız emin ellerde. Adres Kozlu Pelenkoğlu Hazır Beton yanında. Güven Oto, Kadem Kara Yavuz.
3: Varyo Door kapılar sadece 6650 TL. Kaliteyi pahalı sananlar buraya. Bu fiyata başka yerde yok. Modern tasarım, şık görünüm, avantajlı fiyat. Varyo Door kapılar Zonguldak Mobilya'da. Soğuk su Zonguldak'tayız. 0532 058 88 61 0540 361 67 67.
4: Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri. Doğallığın ve lezzetin adresi. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri sayesinde sofranızda doğallığa ve lezzete yer açın. Tonya tereyağı, kahvaltılık tuzsuz tereyağı ve yemeklik tuzlu tereyağı, kaşar peyniri, eski kaşar, tel peyniri, çeçil peyniri, kuymak peyniri, minci, lor ve tulum peynir çeşitleri, afyon sucuğu, doğal bal ve pekmez çeşitleri, kiloyla Vakfı Kebir özel ekmeği, Beşikdüzü süt mamulleri ve Trabzon dövme helvaları ürünleriyle sizlere kaliteyi uygun fiyat da sunuyoruz. Memleketten uzak kalmayın. Bize ulaşmanız yeter. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, Acılık'ta Katlı Otopark altında. Telefon 0534 966 5835. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Radyo General 98.7.
1: Hayallerim hayal oldu.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Çaysar Dekorevim bayramınızı en içten dilekleriyle kutlar. Banyodan mutfağa, tabandan tavana, evinizle ilgili tüm ihtiyaçlarınızda yenilenen yüzümüzle hizmetinizdeyiz. Bayram sonrası gerçekleştireceğimiz açılışımızla birlikte yepyeni kreasyon ürünler ve size özel fiyatlarla sizlerle buluşuyoruz. Hızlı, dürüst ve güvene dayalı satış anlayışımızla aklınızda hiçbir soru işareti bırakmadan tüm ihtiyaçlarınıza çözüm sunmak için çalışıyoruz. Yeni adresimiz Kozlu Merkez'de Şehir Hamamı karşısında. Sizi çay ve kahve içmeye bekliyoruz. Dekor evime ulaşmak için 0545 351 4367 0545 351 4367. Yaptığımız işleri incelemek için Instagram adresimiz caysar_dekorevim. Caysar Dekorevim. Evinize değer katan yeni adresiniz.
0: Aydeniz Temizlik olarak ev, ofis, inşaat sonrası temizliği, cam ve dış cephe temizliği, koltuk ve mobilya temizliğiyle tüm yaşam alanlarınızı temizliyoruz. Böcek ve haşere ilaçlama, temizlik personel temini, çöp toplama, ütü hizmetiyle işini bilen ekip arkadaşlarımızla yaşam alanlarınızı hijyenik alana getiriyoruz. Ayrıca halı, stor perdelerinizi de mis gibi yıkayıp evinize teslim ediyoruz. Temizliği bize bırakın, siz rahatınıza bakın. Adres: Meşrutiyet Mahallesi, Uzun Mehmet Caddesi, Çemberci İş Merkezi, Kat 3. İletişim 0546 190 61 67 0552 027 2004. Ay kadar ışıltılı, deniz kadar berrak temizlik için Aydeniz Temizlik.
2: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Kaç zamandır eşime söylüyorum, şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale bodru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
0: Sürücü kursu arıyorsanız yüksek başarı ve doğru bir eğitim için Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Güvenli bir yolculuk iyi bir eğitimle başlar. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Modern derslikler ve son model araçlarla işinde uzman öğretmen kadrosuyla bilinçli sürücüler yetiştiriyoruz. Bay ve bayan öğreticilerimizle sizlerin hizmetindeyiz. A1, A2, AB, B otomatik, B engelli, D minibüs, D otobüs, C kamyon, C çekici tır kursu kayıtları devam etmektedir. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu Merkez Şube, Mithatpaşa Mahallesi, Bülent Ecevit Caddesi, Yazdoğan Plaza, numara 30, kat 3 Zonguldak. Telefon 0372 222 17 18. Kozlu Şube, Eski Pazar Yeri Mevki, Cumhuriyet İlkokulu yanı, numara 20, kat 2 Kozlu Zonguldak. Telefon 0372 220 0303.
2: Yurdun dört bir yanında hızlı ve güvenli kurumsallığın güvenilirliği ve farkıyla Zontaş Taşımacılık. Herkes aynıyken biz farklıydık. Şimdi herkes farklı olmaya çalışıyor. Biz aynıyız. Zontaş Taşımacılık. Batı Karadeniz bölgesinde sigortalı profesyonel ekibiyle kapalı kasa araçlarla 35 yıldır sizlerin hizmetinizdeyiz. Zontaş Taşımacılık. Günümüz nakliyat koşullarında kurumsal nakliyat önemi daha da artmakta olup Zontaş Taşımacılık olarak sizlere bu güveni vermekten mutluluk duyarız. Zontaş Taşımacılık size bir telefon kadar yakın. Şube Müdürü Haldun Müfettişoğlu. Telefon 0538 246 8603.
3: Zonguldak Mobilya'dan kaçırılmayacak fırsat. Vario Terra 8 mm laminat parke, şilte ve süpürgelik dahil sadece 315 TL. Üstelik sudan etkilenmeyen laminat parke çeşitleri de stoklarımızda bulunur. 8'lik ve 10'luk beyaz süpürgelik seçenekleri. Modern dekor isteyenlere özel ledli süpürgelik modelleri. Kalite, şıklık ve uygun fiyat bir arada. Soğuk su Zonguldak'tayız. 0532 058 88 61 0540 361 67 67.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: senden bir hatıra bana bu şarkı. Bir gün
1: Radyo
0: gitsen
1: General,
0: bile
1: 98.7.
0: Unutmak mümkün mü böyle bir aşkı? Bir gün gitsen bile hatıran yetmez. Bir yanda yaşanan o güzel günler, bir yanda anılar, bir yanda dünler. Seni yaşatacak neler var neler. Bir gün gitsen bile hatıran yeter. Yine sen dolarsın bakışlarıma. Mazi mendil olur gözyaşlarıma. Yeter ki, yeter ki dokunma anılarıma. Bir gün gitsen bile hatıran yeter. Hatıran yeter.

nasıl unutulur böyle sevgiler? Neler yaşamıştık bir düşün neler? Her köşede durur senden gölgeler. Bir gün gitsen bile hatıran yeter. Hatıran yeter. Aldığım her nefes seni fısıldar. Gelir ta kalbimden vurur şarkılar. Sana mı sözlenmiş? Sana mı sözlenmiş bütün akşamlar? Bir gün gitsen bile hatıran yeter.

0: hatıram yeter.
1: Esnaf67.com reklamları sunar.
2: Çaysar Dekorevim bayramınızı en içten dilekleriyle kutlar. Banyodan mutfağa, tabandan tavana, evinizle ilgili tüm ihtiyaçlarınızda yenilenen yüzümüzle hizmetinizdeyiz. Bayram sonrası gerçekleştireceğimiz açılışımızla birlikte yepyeni kreasyon ürünler ve size özel fiyatlarla sizlerle buluşuyoruz. Hızlı, dürüst ve güvene dayalı satış anlayışımızla aklınızda hiçbir soru işareti bırakmadan tüm ihtiyaçlarınıza çözüm sunmak için çalışıyoruz. Yeni adresimiz Kozlu Merkez'de Şehir Hamamı karşısında. Sizi çay ve kahve içmeye bekliyoruz. Dekor evime ulaşmak için 0545 351 4367 0545 351 4367. Yaptığımız işleri incelemek için Instagram adresimiz caysar_dekorevim. Caysar Dekor Evim. Evinize değer katan yeni adresiniz.
3: Güven Oto Kaporta Boya Motor Mekanik. Aracınızın kaporta boyaya mı ihtiyacı var? Muayene öncesi hazırlık mı gerekiyor? Motor mekanik ya da otomatik şanzıman sorunları mı yaşıyorsunuz? Güven Oto Kaporta Boya, taban çürükleri ve tüm mekanik işlemlerde uzman kadrosuyla yanınızda. Ve tüm marka ve model araçların orijinal çıkma yedek parçası mevcuttur. Yapılan işçiliklerde 10 yıla kadar garanti. %30'a varan da indirim fırsatları. Hemen arayın 0545 941 0967 0545 941 0967. Güven Oto, aracınız emin ellerde. Adres Kozlu Pelenkoğlu Hazır Beton yanında. Güven Oto, Kadem Kara Yavuz.
4: Mobilyaya servet ödemeyin. %100 MDF yatak odası takımı sadece 59.900 TL. Modern tasarım, kaliteli işçilik, kullanışlı ve şık detaylar. Üstelik bu fiyata başka yerde yok. Zonguldak Mobilya, soğuk su Zonguldak'tayız. 0532 058 88 61 0540 361 67 67.
1: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0. 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
5: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Zonguldak.com reklamları sunar.
1: Zonguldak Doğru Cevap Eğitim Merkezi olarak başarıya giden yolda en güçlü desteğiniz. Deneyimli öğretmen kadromuzla, modern eğitim yöntemlerimiz ve kişiye özel takip sistemimizle öğrencilerimizi hedeflerine emin adımlarla taşıyoruz. Birebir etüt imkanı, deneme sınavlarıyla gerçek sınav provası, rehberlik ve motivasyon desteği, öğrenciye özel çalışma planı, deneme kulübü, Kunduz Eğitim Sistemi, TYT, AYT, LGS ve tüm sınavlara hazırlıkta Doğru Cevap Eğitim Merkezi sizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor. Senin hikayen Doğru Cevap'la başlıyor. Adres Soğuksu'da PTT karşısında Tarım Kredi yanında. Telefon 0372 222 05 00.
2: Salihoğlu Sıcak Demircilik Çelik Ticaret. Toptan fiyatına perakende satış fırsatıyla her salı ve cuma sizlere özel kampanyalı ürünlerle karşınızdayız. Kurban bıçakları, satır setleri ve bilemelerde büyük indirim sizi bekliyor. Balta, kazma, orak, küre, keser, bahçe beli. Madencilerimiz için özel kazma, murç ve keskiler. Döner bıçakları, kamp baltaları, saç ayakları ve bileme hizmetleriyle tam donanımlı bir demircilik geleneği sizlerle. Babadan oğula ustalık adresi Yaşar Çelik ve Umut Emre Çelik'ten Salihoğlu Sıcak Demircilik, Kozlu, Aziziye Camii arkası, Köylü Dolmuş Durakları karşısı 0541 361 0682. Salihoğlu Sıcak Demircilik, çelikte ustalık, kalitede gelenek.
3: Mami Oto Elektrik, aracınızın tüm elektrik sorunlarını titizlikle çözüyoruz. Marş basmıyor ya da akünüz mü bitti? Yolda mı kaldınız? Bir telefon yeter. Marş, şarj, akü, müzik sistemleri, uzaktan kumanda, tüm oto aksesuarları, alarm, kamera, teyp montajı, kaliteli malzeme ve usta işçilikle Mami Oto Elektrik'te. Güvenli yolculuklar için doğru adres. Mami Oto Elektrik, Acılık Caddesi, Belediye Bulvarı, numara 80, Zonguldak, 0535 428 8067, 0535 428 8067. Muammer Usta Mami Oto Elektrik.
0: Esnaf 67.com reklamları sundu.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale bodru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
2: Dikkat! Çevirme var. Bu çevirme başka çevirme. Pilit çevirme.
0: Nar gibi kızarmış sıcacık duman üstünde lezzetine doyamayacağınız kızarmış piliç Nar Piliç'ten alınır.
2: Siz Yalçın Usta'nın özel tantunisini yediniz mi? Yalçın Usta'nın kendine has özel tantunisinin tadı damağınızda kalacak.
0: Tavuk dönerimiz de vardır.
2: Nar Piliç Yalçın Usta.
0: 12 katlı iş merkezi altında. Çarşı içi paket servis
2: 0533 500 0554 0533 500 0554.
0: Eşsiz bir lezzet, doyamayacağınız tat Nar Piliç Yalçın Usta.
3: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastik. Lastikler Continental Bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252-23-0.
4: Kara Elmas Kebap. Lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0. 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

Benim hiç sapanım olmadı anne. Ne kuşları vurdum, ne kimsenin camını kırdım. Çok uslu bir çocuk değildim ama seni hiç kırmadım, hep boynumu kırdım. Ben hayatım boyunca bir tek kendimi vurdum. Suskun görünsem de fırtınalı ve mağrurdum anne. Bir mızrak gibi aynada hep dik durdum anne. Ben sana hiçbir gün laf getirmedim, leke sürmedim. Ama göğsümü çok hırpaladım, kalbimi çok yordum. Ben hayatım boyunca en çok kendimi sordum.

0: benim hiç sevgilim olmadı anne. Ne bir yuva kurdum, ne bir gün şansım güldü. Öpemeden bir bebeğin gıdısını, tükendi gitti çağım.
1: Radyo General 98.7.
0: O da yalnızlıktan öldü. Sen beni göğsünde hep acılarla mı soğurdun anne? Yoksa evlat diye koca bir taş mı doğurdun anne? Eziyet değilim, zahmet değilim, musibet hiç değilim. Bir senin mi balına sinek kondu söylesene. Doğurdun da beni neyle yoğurdun anne?

Benim hiç hayalim olmadı anne. Ne seni rahat ettirdim, ne kendim ettim rahat. Bir mutluluk fotoğrafı bile çektirmedi bu hayat. Kaybolmuş bir anahtar kadar sahipsizim anne. Ne omuzumda bir dost eli, ne saçımda bir şefkat. Say ki yollardan akan şu faydasız çamurdum anne. Say ki ıslanmaktım, üşümektim. Say ki yağmurdum anne. Bunca yıldır gözyaşını hangi denizlere sakladın? Oy ben öleyim. Sen beni ne diye doğurdun anne?

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Çaysar Dekorevim bayramınızı en içten dilekleriyle kutlar. Banyodan mutfağa, tabandan tavana, evinizle ilgili tüm ihtiyaçlarınızda yenilenen yüzümüzle hizmetinizdeyiz. Bayram sonrası gerçekleştireceğimiz açılışımızla birlikte yepyeni kreasyon ürünler ve size özel fiyatlarla sizlerle buluşuyoruz. Hızlı, dürüst ve güvene dayalı satış anlayışımızla aklınızda hiçbir soru işareti bırakmadan tüm ihtiyaçlarınıza çözüm sunmak için çalışıyoruz. Yeni adresimiz Kozlu Merkez'de Şehir Hamamı karşısında. Sizi çay ve kahve içmeye bekliyoruz. Dekor evime ulaşmak için 0545 351 4367 0545 351 4367. Yaptığımız işleri incelemek için Instagram adresimiz caysar_dekorevim. Caysar Dekorevim. Evinize değer katan yeni adresiniz.
2: Güven Oto Kaporta Boya Motor Mekanik. Aracınızın kaporta boyaya mı ihtiyacı var? Muayene öncesi hazırlık mı gerekiyor? Motor mekanik ya da otomatik şanzıman sorunları mı yaşıyorsunuz? Güven Oto Kaporta Boya, taban çürükleri ve tüm mekanik işlemlerde uzman kadrosuyla yanınızda. Ve tüm marka ve model araçların orijinal çıkma yedek parçası mevcuttur. Yapılan işçiliklerde 10 yıla kadar garanti. %30'a varan da indirim fırsatları. Hemen arayın 0545 941 0967 0545 941 0967. Güven Oto, aracınız emin ellerde. Adres Kozlu Pelenkoğlu Hazır Beton yanında. Güven Oto, Kadem Kara Yavuz.
3: Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, doğallığın ve lezzetin adresi. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri sayesinde sofranızda doğallığa ve lezzete yer açın. Tonya tereyağı, kahvaltılık tuzsuz tereyağı ve yemeklik tuzlu tereyağı, kaşar peyniri, eski kaşar, tel peyniri, çeçil peyniri, kuymak peyniri, minci, lor ve tulum peynir çeşitleri, afyon sucuğu, doğal bal ve pekmez çeşitleri, kiloyla Vakfı Kebir özel ekmeği, Beşikdüzü süt mamulleri ve Trabzon dövme helvaları ürünleriyle sizlere kaliteyi uygun fiyat da sunuyoruz. Memleketten uzak kalmayın. Bize ulaşmanız yeter. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, Acılık'ta Katlı Otopark altında. Telefon 0534 966 5835. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: varsın olsun sen beni zalim bil. Ben hala unutmadım o yağmurda ıslandığımız sokağı ve ayrıldığımız kaldırımı. İşte o kaldırım çiğnedi benim hayatımı. Hiçbir yağmur ıslatamadı yüreğimi senin gözyaşların kadar. Sakladım kendimi. Gücüm yoktu seni kucaklayacak ve bir ömür taşıyacak kadar. Kaldıramadım belki bu ağır sevdayı.
1: Radyo
0: ağlıyordum
1: General.
0: Ben giderken.
1: 98.7.
0: Gözyaşlarımda boğuluyordum. Seviyor, söyleyemiyordum. Hayallerini yıkıp gidiyordum. Bir hayat yakıyordum. Biliyordum. Küllerin ellerindeydi sanki. Yanıyordum. Arkama bakmadan gidiyordum. Mecburdum. Seni terk ediyordum. Beni anlamadın. Giderken sen bir defa belki, ben iki kere ağladım. İki kere ağladım.

0: esnaf67.com reklamları sunar. Aşkım, elektrikler mi kesildi?
1: Baksana camdan, elektrikler var mı?
0: Her yerin ışıkları yanıyor.
1: Sigortalara baksana hayatım.
0: Açıyorum sigortayı, hemen atıyor.
1: Elleme elleme, elektrikçi çağıralım. Elektrik işi sakattır.
0: Gecenin bu saatinde, saat olmuş 3, nereden bulacaksın elektrikçi?
1: Fark etmez, Kozlu'da Kahveci Elektrik var. 7/24 hizmet veriyor. Ararım, hemen gelirler.
0: Kahveci Elektrik, arıza, bakım, onarım işleri, proje, tadilat işleri.
1: Perakende ve toptan elektrik malzemeleri satışı.
0: Kozlu Azize Camisi yanı merkez taksi hemen arkasında.
1: Telefonu 0543 430 9013 0543 430 9013.
0: Kahveci Elektrik.
2: Yılmaz Yapı Malzemeleri, ev tadilatından hırdavat malzemelerine, fayans çeşitlerinden elektrikli iş aletlerine kadar kapsamlı bir ürün yelpazesi sunuyor. Anahtar teslimi ev tadilatlarını uzman ekibimizle gerçekleştiriyoruz. Tüm mantolama malzemeleri, Çanakkale ve Anka seramik çeşitleri, Fırat boru bayiliği ile kaliteli ürünler sunarken, laminant parke çeşitlerinde toptan fiyatıyla satış yapmaktadır. Kesim ve ot motoru çeşitleri de mevcut. Yılmaz Yapı Malzemeleri, Kozlu'da Aziziye Camii karşısında A101 yanındayız. Adem Yılmaz ve Ferit Yılmaz, 0544 266 1502 ile iletişime geçerek profesyonel yardım alabilirsiniz. Yılmaz Yapı Malzemeleri, inşaat ihtiyaçlarınız için tek durak noktası.
3: Şıklığınıza şıklık, yatırımınıza değer katan altın alırken de, satarken de güven vermeli. Tıpkı bizim yaptığımız gibi. Nur Kuyumculuk. Evlenecekler, nişanlanacaklar. Mutluluğunuz, mutluluğumuzdur. Yıllardan beri kendini özel hissedenlerin adresi Nur Kuyumculuk. Bilezik, alyans, mücevher, setler ve pırlanta çeşitleriyle özel günlerinizde özel hediyelik takılarla Nur Kuyumculuk sizlerin yanında. Nur Kuyumculuk'ta aynı zamanda çeşit çeşit bay bayan kol saatleri de mevcuttur. Nur Kuyumculuk Emral Çarşısı'nda.
4: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Mutfak.com reklamları sunar.
1: Kaç zamandır eşime söylüyorum, şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale bodru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
2: Açık göz dekorasyon, yaşam alanlarınıza sanat ve estetik katan lider bir marka. Asma tavan, gergi tavan, ışık bandı, karolam tavan, alüminyum tavan sistemleri ve daha fazlasıyla 26 yıllık deneyimimizle mekanlarınıza konfor ve zarafet katıyoruz. Duvar, PVC, lambri, duvar çıtalama işlemleri konusunda uzman ekibimizle her detayı özenle tasarlıyor ve uyguluyoruz. Yaşam alanlarınızı dönüştürmek için bizi hemen arayın. Açık Göz Dekorasyon, Acılık'ta İstikbal Mobilya karşısında. İletişim 0543 465 1524.
3: Mobilyaya servet ödemeyin. Bohem koltuk takımı sadece 69.900 TL. Sağlam gürgen iskelet, leke tutmaz kaliteli kumaş, konforlu ve modern tasarım. Garantili ürün avantajıyla şimdi Zonguldak Mobilya'da. Üstelik bu fiyata başka yerde yok. 0532 058 88 61 0540 361 67 67.
0: Esnaf 67.com reklamları sundu.

0: Gitmek istiyorsan gidebilirsin. Biz ne ayrılıklar görmüş adamız. Çekinme, sen de vur sırtımdan beni. Biz ne ihanetler görmüş adamız. Sevsen gidemezdin, sevsen bırakmaz. Sevsen çıldırırdın, seven ne yapmaz? Git, bu ateş de beni kül edip yakmaz. Biz ne cehennemler görmüş adamız.
1: Radyo General 98.7.

çok uzaklarda. Evim barkımdın benim, en son çarkımdın benim.

gözlerinden içtim. Mavi rakımdın benim. Bu dağ ne rüzgarlar gördü, ne çığlar ne karlar gördü.

borcum olsun, hadi git. Anılar sende kalsın, hadi git. Senin canın sağ olsun, hadi git.

hadi git. Bir ihanet borcum olsun, hadi git. Anılar sende kalsın, hadi git. Senin canın sağ olsun, hadi git. Hadi git, git, git, git. Bir ihanet borcum olsun, hadi git.

0: Hep aynı hikaye, hep aynı masal. Sen bu şarkıyı git başka yerde çal. Biz kadere çelme takmış adamız. Biz ne ayrılıklar görmüş adamız.
1: Esnaf67.com reklamları sunar.
2: Çaysar Dekorevim bayramınızı en içten dilekleriyle kutlar. Banyodan mutfağa, tabandan tavana, evinizle ilgili tüm ihtiyaçlarınızda yenilenen yüzümüzle hizmetinizdeyiz. Bayram sonrası gerçekleştireceğimiz açılışımızla birlikte yepyeni kreasyon ürünler ve size özel fiyatlarla sizlerle buluşuyoruz. Hızlı, dürüst ve güvene dayalı satış anlayışımızla aklınızda hiçbir soru işareti bırakmadan tüm ihtiyaçlarınıza çözüm sunmak için çalışıyoruz. Yeni adresimiz Kozlu Merkez'de Şehir Hamamı karşısında. Sizi çay ve kahve içmeye bekliyoruz. Dekor evime ulaşmak için 0545 351 4367 0545 351 4367. Yaptığımız işleri incelemek için Instagram adresimiz caysar_dekorevim. Caysar Dekor Evim. Evinize değer katan yeni adresimiz.
3: Güven Oto Kaporta Boya Motor Mekanik. Aracınızın kaporta boyaya mı ihtiyacı var? Muayene öncesi hazırlık mı gerekiyor? Motor mekanik ya da otomatik şanzıman sorunları mı yaşıyorsunuz? Güven Oto Kaporta Boya taban çürükleri ve tüm mekanik işlemlerde uzman kadrosuyla yanınızda. Ve tüm marka ve model araçların orijinal çıkma yedek parçası mevcuttur. Yapılan işçiliklerde 10 yıla kadar garanti. %30'a varan da indirim fırsatları. Hemen arayın 0545 941 0967 0545 941 0967. Güven Oto, aracınız emin ellerde. Adres Kozlu Pelenkoğlu Hazır Beton yanında. Güven Oto, Kadem Kara Yavuz.
4: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
1: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Zonguldak Doğru Cevap Eğitim Merkezi olarak başarıya giden yolda en güçlü desteğiniz. Deneyimli öğretmen kadromuzla, modern eğitim yöntemlerimiz ve kişiye özel takip sistemimizle öğrencilerimizi hedeflerine emin adımlarla taşıyoruz. Birebir etüt imkanı, deneme sınavlarıyla gerçek sınav provası, rehberlik ve motivasyon desteği, öğrenciye özel çalışma planı, deneme kulübü, Kunduz Eğitim Sistemi, TYT, AYT, LGS ve tüm sınavlara hazırlıkta Doğru Cevap Eğitim Merkezi sizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor. Senin hikayen Doğru Cevap'la başlıyor. Adres Soğuk Su'da PTT karşısında Tarım Kredi yanında. Telefon 0372 222 05 00.
2: Dikkat dikkat! Zonguldak'ta masa sandalye fiyatlarını alt üst eden kampanya başladı. MDF açılır masa, 4 şık sandalye ile birlikte sadece 9.990 TL. Evet, yanlış duymadınız. 9.990 TL'ye modern, kullanışlı ve sağlam masa takımı. Bu fiyata başka yerde yok. Gel al fiyatıdır. Stoklarla sınırlıdır. Yeni evlenecekler, evini yenilemek isteyenler, elinizi çabuk tutun. Zonguldak Mobilya, Soğuk Su Zonguldak'tayız. 0532 058 88 61 0540 361 67 67
3: Salihoğlu Sıcak Demircilik Çelik Ticaret. Toptan fiyatına perakende satış fırsatıyla her salı ve cuma sizlere özel kampanyalı ürünlerle karşınızdayız. Kurban bıçakları, satır setleri ve bilemelerde büyük indirim sizi bekliyor. Balta, kazma, orak, küre, keser, bahçe beli. Madencilerimiz için özel kazma, murç ve keskiler. Döner bıçakları, kamp baltaları, saç ayakları ve bileme hizmetleriyle tam donanımlı bir demircilik geleneği sizlerle. Babadan oğula usta adresi Yaşar Çelik ve Umut Emre Çelik'ten Salihoğlu Sıcak Demircilik, Kozlu, Aziziye Camii arkası, Köylü Dolmuş Durakları karşısı 0541 361 06 82 Salihoğlu Sıcak Demircilik, çelikte ustalık, kalitede gelenek.
1: Banet Ünal'ın yeri restoran. Lezzetin kalbi burada atıyor. Çorbası ve sulu yemek çeşitleri, her gün taze malzemelerle hazırlanan, özenle pişirilen eşsiz lezzetler. İki katlı, aileniz ve sevdiklerinizle rahatça vakit geçirebileceğiniz geniş oturma alanlarımızda lezzet dolu bir deneyim sizi bekliyor. Ünal ve Zeynep Altunkaya'nın sevgiyle yoğrulan mutfağından çıkan bu özel tatları keşfetmek için hemen bize gelin. Öğrenciye özel fiyattan Tabildot. Banet Ünal'ın yeri restoran Birlik Taksi Durağı yanında. Alo sipariş 0372 222 1222. Lezzetin adresi Banet Ünal'ın yeri restoranda buluşalım. Sıcak bir yemek, keyifli bir mola, sadece bir telefon uzağınızda. Banet Ünal'ın yeri. Lezzet geleneği burada yaşanıyor.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale bodru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
2: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastik. Lastikler Continental Bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252-23-0.
0: Kara Elmas Kebap. Lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0. 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
3: Esnaf67.com reklamları sundu.

yarım yaramı bileme güneş. Yaşadım diyemem sensiz yılları. Aşkını kalbimden sileme güneş. Yaşadım diyemem sensiz yılları. Aşkını kalbimden silemedim. Geceler isyankar oldu halime. Yenildin dediler sen bir zalime. Geceler isyankar oldu halime.

yerine aşkını kalbimden silemediler. Aşkını kalbimden silemediler. Aşkını kalbimden

aşkını kalbimden silemediler. O güzel gözlerin görse inanmaz. Aşkını kalbimden silemediler. Geceler isyankar oldu halime. Yenildin dediler sen bir zalime. Geceler

kalbimden silemediler. Aşkını kalbimden silemediler. Aşkını kalbimden silemediler. Aşkını kalbimden silemediler.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, doğallığın ve lezzetin adresi. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri sayesinde sofranızda doğallığa ve lezzete yer açın. Tonya tereyağı, kahvaltılık tuzsuz tereyağı ve yemeklik tuzlu tereyağı, kaşar peyniri, eski kaşar, tel peyniri, çeçil peyniri, kuymak peyniri, minci, lor ve tulum peynir çeşitleri, afyon sucuğu, doğal bal ve pekmez çeşitleri, kiloyla Vakfı Kebir özel ekmeği, Beşikdüzü süt mamulleri ve Trabzon dövme helvaları ürünleriyle sizlere kaliteyi uygun fiyat da sunuyoruz. Memleketten uzak kalmayın. Bize ulaşmanız yeter. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, Acılık'ta Katlı Otopark altında. Telefon 0534 966 5835. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri.
2: Varyodor kapılar sadece 6650 TL. Kaliteyi pahalı sananlar buraya. Bu fiyata başka yerde yok. Modern tasarım, şık görünüm, avantajlı fiyat. Varyodor Kapılar Zonguldak Mobilya'da. Soğuk su Zonguldak'tayız. 0532 058 88 61 0540 361 67 67.
3: Güven Oto Kaporta Boya Motor Mekanik. Aracınızın kaporta boyaya mı ihtiyacı var? Muayene öncesi hazırlık mı gerekiyor? Motor mekanik ya da otomatik şanzıman sorunları mı yaşıyorsunuz? Güven Oto Kaporta Boya, taban çürükleri ve tüm mekanik işlemlerde uzman kadrosuyla yanınızda ve tüm marka ve model

0: dönüştüren Altunbaşoğlu granit mermer, en ince detayları bile kusursuzca işler. Altunbaşoğlu granit mermer olarak ev ve iş yerleriniz için her türlü mermer ve granit ihtiyacınızı karşılıyoruz. Balkon mermerlerinden basamak mermerlerine, mutfak tezgahlarından çimstone çeşitlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi sunuyoruz. Ayrıca mutfak dolapları, laminant parke, çelik kapı, ado kapı ve Amerikan kapı seçenekleriyle de hizmetinizdeyiz. Her türlü mezar taşı yapımı da uzmanlık alanlarımız arasında. Her mekanın güzelliği detaylarında saklıdır. Altunbaşoğlu Granit Mermer, Muhammed Altunbaş, adres Kozlu Köylü Pazar yeri yanında. Telefon 0537 440 1686, 0372 266 62 41.
1: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: çekilmez bir adam oldum yine. Uykusuz, aksi, nalet. Bir bakıyorsun ki ana avrat söver gibi, azgın bir hayvan döver gibi bugün çalışıyorum. Sonra bir de bakıyorsun ki ağzımda sönük bir sigara gibi tembel bir türkü. Sabahtan akşama kadar sırt üstü yatıyorum ertesi gün. Evet, evet ve beni çileden çıkarıyor büsbütün kendime karşı duyduğum nefret ve de merhamet. Çekilmez bir adam oldum yine. Çekilmez, uykusuz, aksi, nalet. Yine her seferki gibi haksızım. E sebep yok, biliyorum. Olması da imkansız. Bu yaptığım iş ayıp, rezalet. Fakat elimde değil gül, elimde değil sevgili. Seni kıskanıyorum, beni affet. Beni affet sevgili. Beni affet.
1: Esnaf67.com reklamları sunar.
2: Çaysar Dekor Evim bayramınızı en içten dilekleriyle kutlar. Banyodan mutfağa, tabandan tavana, evinizle ilgili tüm ihtiyaçlarınızda yenilenen yüzümüzle hizmetinizdeyiz. Bayram sonrası gerçekleştireceğimiz açılışımızla birlikte yepyeni kreasyon ürünler ve size özel fiyatlarla sizlerle buluşuyoruz. Hızlı, dürüst ve güvene dayalı satış anlayışımızla aklınızda hiçbir soru işareti bırakmadan tüm ihtiyaçlarınıza çözüm sunmak için çalışıyoruz. Yeni adresimiz Kozlu Merkez'de Şehir Hamamı karşısında. Sizi çay ve kahve içmeye bekliyoruz. Dekor Evime ulaşmak için 0545 351 4367 0545 351 4367. Yaptığımız işleri incelemek için Instagram adresimiz caysar_dekorevim. Caysar Dekor Evim. Evinize değer katan yeni adresimiz.
1: Aydeniz Temizlik olarak ev, ofis, inşaat sonrası temizliği, cam ve dış cephe temizliği, koltuk ve mobilya temizliğiyle tüm yaşam alanlarınızı temizliyoruz. Böcek ve haşere ilaçlama, temizlik personel temini, çöp toplama, ütü hizmetiyle işini bilen ekip arkadaşlarımızla yaşam alanlarınızı hijyenik alana getiriyoruz. Ayrıca halı, stor perdelerinizi de mis gibi yıkayıp evinize teslim ediyoruz. Temizliği bize bırakın, siz rahatınıza bakın. Adres: Meşrutiyet Mahallesi, Uzun Mehmet Caddesi, Çemberci İş Merkezi, Kat 3. İletişim 0546 190 6167 0552 027 2004. Ay kadar ışıltılı, deniz kadar berrak temizlik için Aydeniz Temizlik.
3: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 0 253 18 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
1: Esnaf67.com reklamları sundu.
4: Sözümüzdeki Özgür Ata, aranjörümüz, bağlamacımız Özgür Ata, home stüdyomuzda böyle bir çalışma yaptık.

0: sensin be. Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale buduru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
2: Yurdun dört bir yanında hızlı ve güvenli kurumsallığın güvenilirliği ve farkıyla Zontaş Taşımacılık. Herkes aynıyken biz farklıydık. Şimdi herkes farklı olmaya çalışıyor. Biz aynıyız. Zontaş Taşımacılık. Batı Karadeniz bölgesinde sigortalı profesyonel ekibiyle kapalı kasa araçlarla 35 yıldır sizlerin hizmetinizdeyiz. Zontaş Taşımacılık. Günümüz nakliyat koşullarında kurumsal nakliyat önemi daha da artmakta olup Zontaş Taşımacılık olarak sizlere bu güveni vermekten mutluluk duyarız. Zontaş Taşımacılık size bir telefon kadar yakın. Şube Müdürü Haldun Müfettişoğlu. Telefon 0538 246 8603.
0: Sürücü kursu arıyorsanız yüksek başarı ve doğru bir eğitim için Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Güvenli bir yolculuk iyi bir eğitimle başlar. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Modern derslikler ve son model araçlarla işinde uzman öğretmen kadrosuyla bilinçli sürücüler yetiştiriyoruz. Bay ve bayan öğreticilerimizle sizlerin hizmetindeyiz. A1, A2, AB, B otomatik, B engelli, D minibüs, D otobüs, C kamyon, C çekici tır kursu kayıtları devam etmektedir. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu Merkez Şube, Mithat Paşa Mahallesi, Bülent Ecevit Caddesi, Yazdoğan Plaza, numara 30, kat 3 Zonguldak. Telefon 0372 222 1718. Kozlu Şube, Eski Pazar Yeri Mevki, Cumhuriyet İlkokulu yanı, numara 20, kat 2, Kozlu Zonguldak. Telefon 0372 220 0303.
3: Zonguldak Mobilya'dan kaçırılmayacak fırsat. Vario Terra 8 mm laminat parke, şilte ve süpürgelik dahil sadece 315 TL. Üstelik sudan etkilenmeyen laminat parke çeşitleri de stoklarımızda bulunur. 8'lik ve 10'luk beyaz süpürgelik seçenekleri. Modern dekor isteyenlere özel ledli süpürgelik modelleri. Kalite, şıklık ve uygun fiyat bir arada. Soğuk su Zonguldak'tayız. 0532 058 88 61 0540 361 67 67.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Çaysar Dekorevim bayramınızı en içten dilekleriyle kutlar. Banyodan mutfağa, tabandan tavana, evinizle ilgili tüm ihtiyaçlarınızda yenilenen yüzümüzle hizmetinizdeyiz. Bayram sonrası gerçekleştireceğimiz açılışımızla birlikte yepyeni kreasyon ürünler ve size özel fiyatlarla sizlerle buluşuyoruz. Hızlı, dürüst ve güvene dayalı satış anlayışımızla aklınızda hiçbir soru işareti bırakmadan tüm ihtiyaçlarınıza çözüm sunmak için çalışıyoruz. Yeni adresimiz Kozlu Merkez'de Şehir Hamamı karşısında. Sizi çay ve kahve içmeye bekliyoruz. Dekor evime ulaşmak için 0545 351 4367 0545 351 4367. Yaptığımız işleri incelemek için Instagram adresimiz caysar_dekorevim. Caysar Dekor Evim. Evinize değer katan yeni adresiniz.
2: Güven Oto Kaporta Boya Motor Mekanik. Aracınızın kaporta boyaya mı ihtiyacı var? Muayene öncesi hazırlık mı gerekiyor? Motor mekanik ya da otomatik şanzıman sorunları mı yaşıyorsunuz? Güven Oto Kaporta Boya, taban çürükleri ve tüm mekanik işlemlerde uzman kadrosuyla yanınızda. Ve tüm marka ve model araçların orijinal çıkma yedek parçası mevcuttur. Yapılan işçiliklerde 10 yıla kadar garanti. %30'a varan da indirim fırsatları. Hemen arayın 0545 941 0967 0545 941 0967. Güven Oto, aracınız emin ellerde. Adres Kozlu Pelenkoğlu Hazır Beton yanında. Güven Oto, Kadem Kara Yavuz.
3: Mobilyaya servet ödemeyin. %100 MDF yatak odası takımı sadece 59.900 TL. Modern tasarım, kaliteli işçilik, kullanışlı ve şık detaylar. Üstelik bu fiyata başka yerde yok. Zonguldak Mobilya, soğuk su Zonguldak'tayız. 0532 058 88 61 0540 361 67 67.
4: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0. 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

anne, ben bu mektubu gurbetten yazıyorum sana. Gözlerim yaşlı, ağlıyorum anne. 22 yaşıma kadar hatalarımla, günahımla, sevabımla kol kanat oldun bana, sahip çıktın. 22 yaşımdan sonra Avrupa'ya gittim. İnsanlık var, medeniyet var diyorlar anne buralarda. Nerede anne, nerede? Bir yanım zorda, bir yanım darda anne. Bu dünyada tek bir vasiyetim var. Ölür isem beni senin yanına gömsünler. Gömsünler ki ölüme bile sahip çıkasın anne.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Salihoğlu Sıcak Demircilik Çelik Ticaret. Toptan fiyatına perakende satış fırsatıyla her salı ve cuma sizlere özel kampanyalı ürünlerle karşınızdayız. Kurban bıçakları, satır setleri ve bilemelerde büyük indirim sizi bekliyor. Balta, kazma, orak, küre, keser, bahçebeli. Madencilerimiz için özel kazma, murç ve keskiler. Döner bıçakları, kamp baltaları, saç ayakları ve bileme hizmetleriyle tam donanımlı bir demircilik geleneği sizlerle. Babadan oğula ustalık. Adresi Yaşar Çelik ve Umut Emre Çelik'ten Salihoğlu Sıcak Demircilik, Kozlu, Aziziye Camii arkası, Köylü Dolmuş Durakları karşısı 0541 361 0682. Salihoğlu Sıcak Demircilik, çelikte ustalık, kalitede gelenek.
2: Mami Oto Elektrik, aracınızın tüm elektrik sorunlarını titiz

0: Kuruldak Doğru Cevap Eğitim Merkezi olarak başarıya giden yolda en güçlü desteğiniz. Deneyimli öğretmen kadromuzla, modern eğitim yöntemlerimiz ve kişiye özel takip sistemimizle öğrencilerimizi hedeflerine emin adımlarla taşıyoruz. Birebir etüt imkanı, deneme sınavlarıyla gerçek sınav provası, rehberlik ve motivasyon desteği, öğrenciye özel çalışma planı, deneme kulübü, Kunduz Eğitim Sistemi, TYT, AYT, LGS ve tüm sınavlara hazırlıkta Doğru Cevap Eğitim Merkezi sizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor. Senin hikayen Doğru Cevap'la başlıyor. Adres Soğuk Su'da PTT karşısında Tarım Kredi yanında. Telefon 0372 222 05 0.
1: Esnaf 67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale buduru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
2: Dikkat! Çevirme var. Bu çevirme başka çevirme. Dilit çevirme.
0: Nar gibi kızarmış sıcacık duman üstünde lezzetine doyamayacağınız kızarmış piliç Nar Piliç'ten alınır.
2: Siz Yalçın Usta'nın özel tantunisini yediniz mi? Yalçın Usta'nın kendine has özel tantunisinin tadı damağınızda kalacak.
0: Tavuk dönerimiz de vardır.
2: Nar Piliç Yalçın Usta.
0: 12 katlı iş merkezi altında. Çarşı içi paket servis
2: 0533 500 0554 0533 500 0554.
0: Eşsiz bir lezzet, doyamayacağınız tat Nar Piliç Yalçın Usta.
3: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastik. Lastikler Continental Bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252-23-0.
4: Kara Elmas Kebap. Lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0. 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Çaysar Dekorevim bayramınızı en içten dilekleriyle kutlar. Banyodan mutfağa, tabandan tavana, evinizle ilgili tüm ihtiyaçlarınızda yenilenen yüzümüzle hizmetinizdeyiz. Bayram sonrası gerçekleştireceğimiz açılışımızla birlikte yepyeni kreasyon ürünler ve size özel fiyatlarla sizlerle buluşuyoruz. Hızlı, dürüst ve güvene dayalı satış anlayışımızla aklınızda hiçbir soru işareti bırakmadan tüm ihtiyaçlarınıza çözüm sunmak için çalışıyoruz. Yeni adresimiz Kozlu Merkez'de Şehir Hamamı karşısında. Sizi çay ve kahve içmeye bekliyoruz. Dekor evime ulaşmak için 0545 351 4367 0545 351 4367. Yaptığımız işleri incelemek için Instagram adresimiz caysar_dekorevim. Caysar Dekor Evim. Evinize değer katan yeni adresimiz.
2: Güven Oto Kaporta Boya Motor Mekanik. Aracınızın kaporta boyaya mı ihtiyacı var? Muayene öncesi hazırlık mı gerekiyor? Motor mekanik ya da otomatik şanzıman sorunları mı yaşıyorsunuz? Güven Oto Kaporta Boya, taban çürükleri ve tüm mekanik işlemlerde uzman kadrosuyla yanınızda. Ve tüm marka ve model araçların orijinal çıkma yedek parçası mevcuttur. Yapılan işçiliklerde 10 yıla kadar garanti. %30'a varan da indirim fırsatları. Hemen arayın 0545 941 0967 0545 941 0967. Güven Oto, aracınız emin ellerde. Adres Kozlu Pelenkoğlu Hazır Beton yanında. Güven Oto, Kadem Kara Yavuz.
3: Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, doğallığın ve lezzetin adresi. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri sayesinde sofranızda doğallığa ve lezzete yer açın. Tonya tereyağı, kahvaltılık tuzsuz tereyağı ve yemeklik tuzlu tereyağı, kaşar peyniri, eski kaşar, tel peyniri, çeçil peyniri, kuymak peyniri, minci, lor ve tulum peynir çeşitleri, afyon sucuğu, doğal bal ve pekmez çeşitleri, kiloyla Vakfı Kebir özel ekmeği, Beşikdüzü süt mamulleri ve Trabzon dövme helvaları ürünleriyle sizlere kaliteyi uygun fiyat da sunuyoruz. Memleketten uzak kalmayın. Bize ulaşmanız yeter. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, Acılık'ta Katlı Otopark altında. Telefon 0534 966 5835. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.
4: Herkese merhabalar, ben Duhan Kart. Yeni şarkım Bu Şehir Güzelse şimdi radyonuzda. İyi yolculuklar.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Şıklığınıza şıklık, yatırımınıza değer katan altın alırken de, satarken de güven vermeli. Tıpkı bizim yaptığımız gibi. Nur Kuyumculuk. Evlenecekler, nişanlanacaklar. Mutluluğunuz, mutluluğumuzdur. Yıllardan beri kendini özel hissedenlerin adresi Nur Kuyumculuk. Bilezik, alyans, mücevher, setler ve pırlanta çeşitleriyle özel günlerinizde özel hediyelik takılarla Nur Kuyumculuk sizlerin yanında. Nur Kuyumculuk'ta aynı zamanda çeşit çeşit bay bayan kol saatleri de mevcuttur. Nur Kuyumculuk Emral Çarşısı'nda.
2: Yılmaz Yapı Malzemeleri, ev tadilatından hırdavat malzemelerine, fayans çeşitlerinden elektrikli iş aletlerine kadar kapsamlı bir ürün yelpazesi sunuyor. Anahtar teslimi ev tadilatlarını uzman ekibimizle gerçekleştiriyoruz. Tüm mantolama malzemeleri, Çanakkale ve Anka seramik çeşitleri, Fırat boru bayili ile kaliteli ürünler sunarken, laminant parke çeşitlerinde toptan fiyatıyla satış yapmaktadır. Kesim ve ot motoru çeşitleri de mevcut. Yılmaz Yapı Malzemeleri, Kozlu'da Aziziye Camii karşısında A101 yanındayız. Adem Yılmaz ve Ferit Yılmaz, 0544-266-1502 ile iletişime geçerek profesyonel yardım alabilirsiniz. Yılmaz Yapı Malzemeleri, inşaat ihtiyaçlarınız için tek durak noktası.
3: Aşkım, elektrikler mi kesildi?
4: Baksana camdan, elektrikler var mı?
3: Her yerin ışıkları yanıyor.
4: Sigortalara baksana hayatım.
3: Açıyorum sigortayı, hemen atıyor.
4: Elleme elleme, elektrikçi çağıralım. Elektrik işi sakattır.
3: Gecenin bu saatinde, saat olmuş 3, nereden bulacaksın elektrikçi?
4: Fark etmez, Kozlu'da Kahveci Elektrik var. 7/24 hizmet veriyor. Ararım, hemen gelirler.
3: Kahveci Elektrik, arıza, bakım, onarım işleri, proje, tadilat işleri.
4: Perakende ve toptan elektrik malzemeleri satışı.
3: Kozlu Aziziye Camisi yanı merkez taksi hemen arkasında.
4: Telefonu 0543-430-9013. 0543-430-9013.
3: Kahveci Elektrik.
5: Kara Elmas Kebap. Lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372-253-18-0. 253-18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

ben seni nasıl özledim. Yar ben seni sevmekten hiç pişman olmadım. Beni bana bırak ne olur kalmadı ferim. Kabul ettim her şeyi yok sende bir yerim. Öyle bir sızı ki bu yanıyor ciğerim. Ama ben seni sevmekten hiç

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale bodru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş.

0: garantili ürün avantajıyla şimdi Zonguldak Mobilya'da. Üstelik bu fiyata başka yerde yok. 0532 058 8861 0540 361 6767.
1: Açık göz dekorasyon yaşam alanlarınıza sanat ve estetik katan lider bir marka. Asma tavan, gergi tavan, ışık bandı, karolam tavan, alüminyum tavan sistemleri ve daha fazlasıyla 26 yıllık deneyimimizle mekanlarınıza konfor ve zarafet katıyoruz. Duvar, PVC, lambri, duvar çıtalama işlemleri konusunda uzman ekibimizle her detayı özenle tasarlıyor ve uyguluyoruz. Yaşam alanlarınızı dönüştürmek için bizi hemen arayın. Açık Göz Dekorasyon Acılık'ta İstikbal Mobilya karşısında. İletişim 0543 465 1524.
2: Esnaf67.com reklamları sundu.

Esirgemem sözümü ben. Çıkıp gelse de ölüm. Geri götüremez adımlarımı. Ve yıldıramaz beni hiçbir şey gülüm. Ne dikenler bıraktım ardımda, ne dikenler. Ki uçları hala kanıyor ayaklarımda. Oysa karanfiller ekmiştim yollara. Aşk ile mızrap vurup sevdalı sazıma. Kavgamı türkülemiştim yarın bakışlı çocuklara. Ve semahlar dönmüştüm turnalar gibi. Pir aşkına, hak aşkına, halk aşkına. Kim söyleyebilir öldüğümü? Kim? Siz türkü gibi dağılırken dağ yollarına ve toprak gibi yeşerirken memleketim, kim söyleyebilir solduğumu? Kim? Ben ölmedim ki. Ben ölmedim ki.

0: Radyo General 98.7
1: çiçek açmış belki içimde karayolsunlar. Görenler mesut sanıyor, bilmezler ki ne derdim var. Dışın çiçek açmış.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Çaysar Dekorevim bayramınızı en içten dilekleriyle kutlar. Banyodan mutfağa, tabandan tavana, evinizle ilgili tüm ihtiyaçlarınızda yenilenen yüzümüzle hizmetinizdeyiz. Bayram sonrası gerçekleştireceğimiz açılışımızla birlikte yepyeni kreasyon ürünler ve size özel fiyatlarla sizlerle buluşuyoruz. Hızlı, dürüst ve güvene dayalı satış anlayışımızla aklınızda hiçbir soru işareti bırakmadan tüm ihtiyaçlarınıza çözüm sunmak için çalışıyoruz. Yeni adresimiz Kozlu Merkez'de Şehir Hamamı karşısında. Sizi çay ve kahve içmeye bekliyoruz. Dekor evime ulaşmak için 0545 351 4367 0545 351 4367. Yaptığımız işleri incelemek için Instagram adresimiz caysar_dekorevim. Caysar Dekor Evim. Evinize değer katan yeni adresiniz.
2: Güven Oto Kaporta Boya Motor Mekanik. Aracınızın kaporta boyaya mı ihtiyacı var? Muayene öncesi hazırlık mı gerekiyor? Motor mekanik ya da otomatik şanzıman sorunları mı yaşıyorsunuz? Güven Oto Kaporta Boya taban çürükleri ve tüm mekanik işlemlerde uzman kadrosuyla yanınızda. Ve tüm marka ve model araçların orijinal çıkma yedek parçası mevcuttur. Yapılan işçiliklerde 10 yıla kadar garanti. %30'a varan da indirim fırsatları. Hemen arayın 0545 941 0967 0545 941 0967. Güven Oto. Aracınız emin ellerde. Adres Kozlu Pelenkoğlu Hazır Beton yanında. Güven Oto. Kadem Kara Yavuz.
0: Kara Elmas Kebap. Lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
3: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Dikkat dikkat! Zonguldak'ta masa sandalye fiyatlarını alt üst eden kampanya başladı. MDF açılır masa, 4 şık sandalye ile birlikte sadece 9.990 TL. Evet, yanlış duymadınız. 9.990 TL'ye modern, kullanışlı ve sağlam masa takımı. Bu fiyata başka yerde yok. Gel al fiyatıdır. Stoklarla sınırlıdır. Yeni evlenecekler, evini yenilemek isteyenler. Elinizi çabuk tutun. Zonguldak Mobilya, Soğuk Su Zonguldak'tayız. 0532 058 88 61 0540 361 67 67
2: Zonguldak Doğru Cevap Eğitim Merkezi olarak başarıya giden yolda en güçlü desteğiniz. Deneyimli öğretmen kadromuzla, modern eğitim yöntemlerimiz ve kişiye özel takip sistemimizle öğrencilerimizi hedeflerine emin adımlarla taşıyoruz. Birebir etüt imkanı, deneme sınavlarıyla gerçek sınav provası, rehberlik ve motivasyon desteği, öğrenciye özel çalışma planı, deneme kulübü, kunduz eğitim sistemi, TYT, AYT, LGS ve tüm sınavlara hazırlıkta Doğru Cevap Eğitim Merkezi sizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor. Senin hikayen Doğru Cevap'la başlıyor. Adres Soğuk Su'da PTT karşısında Tarım Kredi yanında. Telefon 0372 222 05 00.
3: Salihoğlu Sıcak Demircilik Çelik Ticaret. Toptan fiyatına perakende satış fırsatıyla her salı ve cuma sizlere özel kampanyalı ürünlerle karşınızdayız. Kurban bıçakları, satır setleri ve bilemelerde büyük indirim sizi bekliyor. Balta, kazma, orak, küre, keser, bahçe beli. Madencilerimiz için özel kazma, murç ve keskiler. Döner bıçakları, kamp baltaları, saç ayakları ve bileme hizmetleriyle tam donanımlı bir demircilik geleneği sizlerle. Babadan oğula ustalık. Adresi Yaşar Çelik ve Umut Emre Çelik'ten Salihoğlu Sıcak Demircilik, Kozlu, Aziziye Camii arkası, Köylü Dolmuş durakları karşısı 0541 361 06 82 Salihoğlu Sıcak Demircilik, çelikte ustalık, kalitede gelenek.
2: Banet Ünal'ın yeri restoran. Lezzetin kalbi burada atıyor. Çorbası ve sulu yemek çeşitleri, her gün taze malzemelerle hazırlanan, özenle pişirilen eşsiz lezzetler. İki katlı, aileniz ve sevdiklerinizle rahatça vakit geçirebileceğiniz geniş oturma alanlarımızda lezzet dolu bir deneyim sizi bekliyor. Ünal ve Zeynep Altunkaya'nın sevgiyle yoğrulan mutfağından çıkan bu özel tatları keşfetmek için hemen bize gelin. Öğrenciye özel fiyattan Tabildot. Banet Ünal'ın yeri restoran Birlik Taksi durağı yanında. Alo sipariş 0372 222 1222. Lezzetin adresi Banet Ünal'ın yeri restoranda buluşalım. Sıcak bir yemek, keyifli bir mola, sadece bir telefon uzağınızda. Banet Ünal'ın yeri. Lezzet geleneği burada yaşanıyor.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale buduru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
2: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastik. Lastikler Continental Bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252 23 çift 0.
0: Kara Elmas Kebap. Lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0. 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
3: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Altunbaşoğlu Granit Mermer, estetik ve dayanıklılığın buluştuğu nokta. Yılların tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştüren Altunbaşoğlu Granit Mermer, en ince detayları bile kusursuzca işler. Altunbaşoğlu Granit Mermer olarak ev ve iş yerleriniz için her türlü mermer ve granit ihtiyacınızı karşılıyoruz. Balkon mermerlerinden basamak mermerlerine, mutfak tezgahlarından çimstone çeşitlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi sunuyoruz. Ayrıca mutfak dolapları, laminant parke, çelik kapı, ado kapı ve Amerikan kapı seçenekleriyle de hizmetinizdeyiz. Her türlü mezar taşı yapımı da uzmanlık alanlarımız arasında. Her mekanın güzelliği detaylarında saklıdır. Altunbaşoğlu Granit Mermer, Muhammed Altunbaş, adres Kozlu Köylü Pazar yeri yanında. Telefon 0537 440 1686 0372 266 62 41.
2: Güven Oto Kaporta Boya Motor Mekanik. Aracınızın kaporta boyaya mı ihtiyacı var? Muayene öncesi hazırlık mı gerekiyor? Motor mekanik ya da otomatik şanzıman sorunları mı yaşıyorsunuz? Güven Oto Kaporta Boya taban çürükleri ve tüm mekanik işlemlerde uzman kadrosuyla yanınızda. Ve tüm marka ve model araçların orijinal çıkma yedek parçası mevcuttur. Yapılan işçiliklerde 10 yıla kadar garanti. %30'a varan da indirim fırsatları. Hemen arayın 0545 941 0967 0545 941 0967. Güven Oto, aracınız emin ellerde. Adres Kozlu Pelenkoğlu Hazır Beton yanında. Güven Oto, Kadem Karayavuz.
3: Varyodor kapılar sadece 6650 TL. Kaliteyi pahalı sananlar buraya. Bu fiyata başka yerde yok. Modern tasarım, şık görünüm, avantajlı fiyat. Varyodor Kapılar Zonguldak Mobilya'da. Soğuk su Zonguldak'tayız. 0532 058 88 61 0540 361 67 67.
4: Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri. Doğallığın ve lezzetin adresi. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri sayesinde sofranızda doğallığa ve lezzete yer açın. Tonya tereyağı, kahvaltılık tuzsuz tereyağı ve yemeklik tuzlu tereyağı, kaşar peyniri, eski kaşar, tel peyniri, çeçil peyniri, kuymak peyniri, minci, lor ve tulum peynir çeşitleri, afyon sucuğu, doğal bal ve pekmez çeşitleri, kiloyla Vakfı Kebir özel ekmeği, Beşikdüzü süt mamulleri ve Trabzon

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Çaysar Dekorevim bayramınızı en içten dilekleriyle kutlar. Banyodan mutfağa, tabandan tavana, evinizle ilgili tüm ihtiyaçlarınızda yenilenen yüzümüzle hizmetinizdeyiz. Bayram sonrası gerçekleştireceğimiz açılışımızla birlikte yepyeni kreasyon ürünler ve size özel fiyatlarla sizlerle buluşuyoruz. Hızlı, dürüst ve güvene dayalı satış anlayışımızla aklınızda hiçbir soru işareti bırakmadan tüm ihtiyaçlarınıza çözüm sunmak için çalışıyoruz. Yeni adresimiz Kozlu Merkez'de Şehir Hamamı karşısında. Sizi çay ve kahve içmeye bekliyoruz. Dekor evime ulaşmak için 0545 351 4367 0545 351 4367. Yaptığımız işleri incelemek için Instagram adresimiz caysar_dekorevim. Caysar Dekor Evim. Evinize değer katan yeni adresiniz.
0: Aydeniz Temizlik olarak ev, ofis, inşaat sonrası temizliği, cam ve dış cephe temizliği, koltuk ve mobilya temizliğiyle tüm yaşam alanlarınızı temizliyoruz. Böcek ve haşere ilaçlama, temizlik personel temini, çöp toplama, ütü hizmetiyle işini bilen ekip arkadaşlarımızla yaşam alanlarınızı hijyenik alana getiriyoruz. Ayrıca halı, stor perdelerinizi de mis gibi yıkayıp evinize teslim ediyoruz. Temizliği bize bırakın, siz rahatınıza bakın. Adres: Meşrutiyet Mahallesi, Uzun Mehmet Caddesi, Çemberci İş Merkezi, Kat 3. İletişim 0546 190 6167 0552 027 2004. Ay kadar ışıltılı, deniz kadar berrak temizlik için Aydeniz Temizlik.
2: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0. 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale buduru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
2: Yurdun dört bir yanında hızlı ve güvenli kurumsallığın güvenilirliği ve farkıyla Zontaş Taşımacılık. Herkes aynıyken biz farklıydık. Şimdi herkes farklı olmaya çalışıyor. Biz aynıyız. Zontaş Taşımacılık. Batı Karadeniz bölgesinde sigortalı profesyonel ekibiyle kapalı kasa araçlarla 35 yıldır sizlerin hizmetinizdeyiz. Zontaş Taşımacılık. Günümüz nakliyat koşullarında kurumsal nakliyat önemi daha da artmakta olup Zontaş Taşımacılık olarak sizlere bu güveni vermekten mutluluk duyarız. Zontaş Taşımacılık size bir telefon kadar yakın. Şube Müdürü Haldun Müfettişoğlu. Telefon 0538 246 8603.
0: Sürücü kursu arıyorsanız yüksek başarı ve doğru bir eğitim için Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Güvenli bir yolculuk iyi bir eğitimle başlar. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Modern derslikler ve son model araçlarla işinde uzman öğretmen kadrosuyla bilinçli sürücüler yetiştiriyoruz. Bay ve bayan öğreticilerimizle sizlerin hizmetindeyiz. A1, A2, AB, B otomatik, B engelli, D minibüs, D otobüs, C kamyon, C çekici tır kursu kayıtları devam etmektedir. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu Merkez Şube, Mithat Paşa Mahallesi, Bülent Ecevit Caddesi, Yazdoğan Plaza, numara 30, kat 3 Zonguldak. Telefon 0372 222 1718. Kozlu Şube, Eski Pazar Yeri Mevki, Cumhuriyet İlkokulu yanı, numara 20, kat 2, Kozlu Zonguldak. Telefon 0372 220 0303.
3: Zonguldak Mobilya'dan kaçırılmayacak fırsat. Vario Terra 8 mm laminat parke, şilte ve süpürgelik dahil sadece 315 TL. Üstelik sudan etkilenmeyen laminat parke çeşitleri de stoklarımızda bulunur. 8'lik ve 10'luk beyaz süpürgelik seçenekleri. Modern dekor isteyenlere özel ledli süpürgelik modelleri. Kalite, şıklık ve uygun fiyat bir arada. Soğuk su Zonguldak'tayız. 0532 058 88 61 0540 361 67 67.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

duydum ki beni hiç sevmemişsin. Ya ben seni inanarak sevdim. Duydum ki başka biriyle olmuşsun. Ya ben senden vazgeçer miydim? Senin için o artık çok mutsuz ve pişman bir dile. Ya ben ardından bıraktığın o yaralı can yok mu? Senin için hayat.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Çaysar Dekorevim bayramınızı en içten dilekleriyle kutlar. Banyodan mutfağa, tabandan tavana, evinizle ilgili tüm ihtiyaçlarınızda yenilenen yüzümüzle hizmetinizdeyiz. Bayram sonrası gerçekleştireceğimiz açılışımızla birlikte yepyeni kreasyon ürünler ve size özel fiyatlarla sizlerle buluşuyoruz. Hızlı, dürüst ve güvene dayalı satış anlayışımızla aklınızda hiçbir soru işareti bırakmadan tüm ihtiyaçlarınıza çözüm sunmak için çalışıyoruz. Yeni adresimiz Kozlu Merkez'de Şehir Hamamı karşısında. Sizi çay ve kahve içmeye bekliyoruz. Dekor evime ulaşmak için 0545 351 4367 0545 351 4367. Yaptığımız işleri incelemek için Instagram adresimiz caysar_dekorevim. Caysar Dekor Evim. Evinize değer katan yeni adresiniz.
2: Mobilyaya servet ödemeyin. %100 MDF yatak odası takımı sadece 59.900 TL. Modern tasarım, kaliteli işçilik, kullanışlı ve şık detaylar. Üstelik bu fiyata başka yerde yok. Zonguldak Mobilya, Soğuk Su Zonguldak'tayız. 0532 058 88 61 0540 361 67 67.
3: Güven Oto Kaporta Boya Motor Mekanik. Aracınızın kaporta boyaya mı ihtiyacı var? Muayene öncesi hazırlık mı gerekiyor? Motor mekanik ya da otomatik şanzıman sorunları mı yaşıyorsunuz? Güven Oto Kaporta Boya taban çürükleri ve tüm mekanik işlemlerde uzman kadrosuyla yanınızda. Ve tüm marka ve model araçların orijinal çıkma yedek parçası mevcuttur. Yapılan işçiliklerde 10 yıla kadar garanti. %30'a varan da indirim fırsatları. Hemen arayın 0545 941 0967 0545 941 0967. Güven Oto, aracınız emin ellerde. Adres Kozlu Pelenkoğlu Hazır Beton yanında. Güven Oto, Kadem Kara Yavuz.
4: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

ben sana aşık oldum bir tane. Ben seni öyle sevdim gül tane. Hadi dön, tut ellerimi.

0: durdum. Kuzey rüzgarlarını
1: Radyo
0: gönlüme.
1: General 98.7.
0: Sen beni böyle bırakıp gitsen bile nafile. Bir gün sen de döneceksin bak. Bir gün sen de seveceksin. Akşamların diyaçını, yediğim ekmeği, içtiğim sigarayı, bir yudum şaraba anarken seni hayatsız diyarlarda öyle beklerken, boşa geçip giden günlerin akşamların kavgasında ararken.

0: Ben sana aşık oldum bir tane. Ben seni öyle sevdim gül tane. Hadi dön, tut ellerimi, bırakma beni böyle. Sen bir ömür boyunca.
1: Esnaf67.com reklamları sunar.
2: Salihoğlu Sıcak Demircilik Çelik Ticaret. Toptan fiyatına perakende satış fırsatıyla her salı ve cuma sizlere özel kampanyalı ürünlerle karşınızdayız. Kurban bıçakları, satır setleri ve bilemelerde büyük indirim sizi bekliyor. Balta, kazma, orak, küre, keser, bahçebeli. Madencilerimiz için özel kazma, murç ve keskiler. Döner bıçakları, kamp baltaları, saç ayakları ve bileme hizmetleriyle tam donanımlı bir demircilik geleneği sizlerle. Babadan oğula usta adresi Yaşar Çelik ve Umut Emre Çelik'ten Salihoğlu Sıcak Demircilik, Kozlu, Aziziye Camii arkası, Köylü Dolmuş Durakları karşısı 0541 361 0682. Salihoğlu Sıcak Demircilik, çelikte ustalık, kalitede gelenek.
3: Zonguldak Doğru Cevap Eğitim Merkezi olarak başarıya giden yolda en güçlü desteğiniz. Deneyimli öğretmen kadromuzla, modern eğitim yöntemlerimiz ve kişiye özel takip sistemimizle öğrencilerimizi hedeflerine emin adımlarla taşıyoruz. Birebir etüt imkanı, deneme sınavlarıyla gerçek sınav provası, rehberlik ve motivasyon desteği, öğrenciye özel çalışma planı, deneme kulübü, kunduz eğitim sistemi, TYT, AYT, LGS ve tüm sınav sınavlara hazırlıkta Doğru Cevap Eğitim Merkezi sizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor. Senin hikayen Doğru Cevap'la başlıyor. Adres Soğuk Suda PTT karşısında Tarım Kredi yanında. Telefon 0372 222 05 çift 0.
4: Mami Oto Elektrik, aracınızın tüm elektrik sorunlarını titizlikle çözüyoruz. Marş basmıyor ya da akünüz mü bitti? Yolda mı kaldınız? Bir telefon yeter. Marş, şarj, akü, müzik sistemleri, uzaktan kumanda, tüm oto aksesuarları, alarm, kamera, teyp montajı, kaliteli malzeme ve usta işçilikle Mami Oto Elektrik'te. Güvenli yolculuklar için doğru adres. Mami Oto Elektrik, Acılık Caddesi, Belediye Bulvarı numara 80, Zonguldak 0530. 0535 428 8067 0535 428 8067. Muammer Usta Mami Oto Elektrik.
1: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: neden çekiniyorsun Fehmi?
1: Kimseden çekinmiyorum.
0: Sen bir benden çekinmiyorsun zaten. Mahalleye, arkadaşlarına, herkese karşı kendini sorumlu görüyorsun. Ama iş bana gelince...
1: İş sana gelince?

boş sayfalara. Yapraklar sessizce sararıyorlar, hep yekten kalıyorlar kuru dallarında.

0: Selamun aleyküm Mustafa abi.
1: Aleyküm selam.
0: Abi işler nasıl?
1: Ne işinden bahsediyorsun? Resmen sinek avlıyoruz. İşler açılacak diye beklerken gittikçe kötüleşiyor. Battık abi, dükkana gelip selam bile veren yok.
0: Radyo reklam versene.
1: Sanki para var da reklam vereyim. Dünya paradır, pahalıdır radyo reklamı.
0: Radyo General reklam kampanyası yapmış. Ben hemen verdim. Yavaş yavaş işlerimde hareketlenmeler başladı. Müşteriler radyodan duyduk, radyo geldik General demeye başladı.
1: 98. Sen zenginsin, tuzun kuru. Verirsin tabii, verirsin. Ben kirayı nasıl ödeyeceğimi düşünüyorum. Sen reklamdan bahsediyorsun.
0: Abi bu işin zenginlikle alakası yok. O kadar uygun ki ben bile şaşırdım kaldım. Reklam fiyatı inanılır gibi değil. Geri çevirmedim. Bir de üstüne üstlük ödemeyi haftalık olarak yapıyorsun. Her hafta geliyorlar.
1: Kaç paraymış radyo reklamı?
0: Günde 10 defa yayınlanacak. TL.
1: Haftalık fiyatı değil mi o?
0: Yok abi, aylık fiyat.
1: Nasıl ya? O fiyat haftalıktır. İmkansız. O fiyata bir ay reklam olmaz.
0: Yok be abi. Hem bir aylık hem de günde 10 defa yayınlanacak. TL. Üstüne üstlük haftalık parça parça ödüyorsun. Ödemede zorlanmıyorsun.
1: Fiyat güzelmiş. Ben de arayayım gelsinler. Radyo General'e ben de reklam vereyim.
0: Ara abi görüş. 0541-347-0987. Numarası bu.
1: Tekrar versene şu numarayı. Ben de görüşeyim. Gelsinler, ben de reklam vereyim.
0: 0541-347-0987. Yazdın değil mi?

büyük unutma. Kederlenip yas tutma. Gözlerini ağlatma. Dayan yüreğim dayan. Bu acılar bitecek.

Öyle güzel baktın ki sevdin sandım. Canım dedin, yarım dedin, insan sandım. Meğer vicdansız, meğer insafsız, meğer zalimden de zalimmişsin. Unuturum elbet, unuturum seni de, unuturum seni de, unuturum.

garip yüreğinde aşk düşmüş ta en son. Garibim, garibim sen de gül biraz. Garibim, garibim sen de gül. Açız biz, biliyorum. Aşka, dostluğa, kardeşliğe açız. Garibim,

fakat acı çekmesin. Kalbim bana ait, sen başkasına.

kalbimin yarısı sende kalmıştı. Üşüyüp korkuyor çünkü zalimsin. Bir parça toprak at, acı çekmesin. Kalbim bana ait, sen başkasına. Aşkım bana, sen başkasına. Ya, ya zalim ya. Aşk dediğim bela gönlümde yara. Sormayın o yarı, sormayın bana. Zalimin biriydi, gitti dönmedi. Ellere diyecek sözüm kalmadı. Ondan sonrasında da gözüm kalmadı.

0: şakasız.
1: Yıllar sonra sesini duydum ve bana iyi misin dedin. Bu an boğazım düğümlendi, titreyen sesimle sana iyiyim dedim. Kan ağlasa da bu gözlerim ben iyiyim. Her gece sen diye hayaller kursam da ben iyiyim. Ben ne kadar kötü olursam olayım, unutma, sen sorunca iyi.